0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efendim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaad ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم

أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين

أخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل

وقل الحق من ربكم

لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

koşina insandan pır dama azad kirin. Kamandın jera bu ne bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun, ce kavmu aşirare, bes Muhammed bu tamamı gelli cihane.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65 www.vuslatfm.com.tr.

Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

Eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyim?

Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.

Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem vadisinden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i Saadet'te kılıçlar bileniyor. Hane-i Saadet'te zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke. Gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke! Başka kimi bekliyorsun söyle. Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan
ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardından. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem. Hatice-tül Kübra'nın hatıraları. O gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olalım. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
3: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir.
1: Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505-136-4050.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Sağ ol Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Umut sunar.
1: Muhtemel yeni bir saldırısının ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Şikarcı, İran'a yönelik saldırı senaryolarının ABD'yi yeniden bataklığa saplayacağını ifade etti.
2: İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu'l-Fazel Şikerçi, İran'a yönelik olası askeri girişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Şikerçi, ABD'yi İran'a yönelik muhtemel saldırılar konusunda uyardı. Şikerçi, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi halinde bunun önceki süreçlerden daha ağır sonuçlar doğuracağını savundu. İranlı komutan, olası saldırıların şaşırtıcı senaryolarla karşılaşacağını ifade ederek ABD'nin yeniden bir bataklığa saplanacağını söyledi. İranlı yetkililerin açıklamaları bölgede ABD'nin tırmandırdığı gerilimlerin ardından geldi.
1: İran İslam İnkılab rehberi Müçteba Hamane'nin baş danışmanı Ali Ekber velayeti ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine ilişkin açıklama yaptı. Velayeti İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır dedi.
2: İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamane'in baş danışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine cevap verdi. Velayeti sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın Çin ziyaretinden eli boş döndüğünü belirtti. Velayeti, Tel Aviv'in kışkırtmasıyla şiddetlenen Trump'ın tehditleri, stratejik bir tuzağa girmektir ifadelerini kullandı. ABD de İran konusunda bazı hesap hataları yapıldığına vurgu yapan velayeti, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretinin açığa çıkmasıyla birlikte, Abu Dhabi'nin çaresizliği ve öfkesiyle Pentagon'un veri uydurmaları Washington'daki hesap krizini göstermektedir dedi. İran'a yönelik olası bir saldırı durumunda ABD'nin Batı Asya'daki itibarını tamamen yitireceğini söyleyen velayeti, İsrail'in ipiyle bu kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır ifadelerini kullandı.
1: ABD işgal rejimiyle İran hattında savaş devam edecek mi? ABD basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir saldırı için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası var. Trump ise sosyal medyada fırtına öncesi sessizlik paylaşımı yaptı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini tamamlamasının ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi. ABD basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'a yönelik olası bir saldırı için yoğun hazırlık içinde. İki ülke arasındaki kırılgan ateşkes sürerken Trump da bir yandan sosyal medyada İran mesajları vermeye devam ediyor. Son paylaşımında Trump, yapay zeka ile hazırlanmış yeni bir görsel paylaşarak fırtına öncesi sakinlik mesajı paylaştı. Görselde Trump'ın arkasında fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri yer aldı. New York Times gazetesi Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaş planlarını hazırladığını yazdı. Ancak gazete Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı. Habere göre bir taraftan da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump'ın zafer ilan etmesi ve ABD seçmeni İran'a yönelik saldırının başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor. New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedefi olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil. Gazeteye konuşan iki yetkili, ABD ve işgal rejiminin ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran'a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise son açıklamasında askeri bir çözüm yolunun olmadığını, ABD'nin bu gerçeği anlaması gerektiğini söylemişti.
1: Hürmüz'de yaklaşık 2000 gemiyle 20 bin gemi personelinin mahsur kaldığı belirtiliyor. Çözüm için gözler İran'da. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Yapılacak düzenlemeye göre Hürmüz yalnızca İran'la işbirliği yapan taraflara açık olacak ve uzmanlaşmış hizmetler için ücret tahsil edilecek.
2: İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz'den geçişleri düzenleme çalışmalarında sona geliyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Azizi, planın kısa süre içinde duyurulacağını ifade etti. Açıklanacak yeni sistemden sadece İran'la işbirliği yapan ticari gemilerin faydalanacağını belirtti. Geçişlerin İran'ın belirlediği güzergahtan yapılacağını ifade eden Azizi, bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlık hizmetleri için gerekli ücretler tahsil edilecek dedi. İranlı yetkili, güzergahın ABD'nin başlattığı özgürlük projesine katılanlara kapalı kalacağına da vurgu yaptı. İran Devlet Televizyonu, bazı Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak istediğini açıkladı. Buna göre Çin, Japonya ve Pakistan gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesinin ardından bazı Avrupa ülkeleri kendilerine ait ticaret gemilerinin de Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabilmesi için İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçtiği ve geçiş izni talebinde bulunduğu iddia edildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık 2000 gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı. Bazı gemilerin İran'ın onayıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte sigorta sorunları ve güvenlik endişeleri gibi nedenlerle Boğaz'dan geçiş yapamadığı belirtildi. Bazı nakliye firmalarının gemide bulunan personelin ve geminin sigortasını iptal ettiği dolayısıyla gemilerin farklı limanlara da yanaşamadığı iddia edildi. İran Devrim Muhafızları da yaklaşık 2 hafta önce Hürmüz'den yeni geçiş kurallarına ilişkin bir uygulama başlatmıştı. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Müşteba Hamaney de ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti.
1: İzzettin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzettin el-Haddad dualarla defnedildi. El-Haddad'la kardeşi ve kızı binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Şehit Komutan Haddad'ın devam eden soykırımda iki oğlu daha önce şehit olmuştu.
2: Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Başkomutanı Şehit İzzettin el-Haddad dualarla defnedildi. İşgal rejiminin saldırısında şehit olan İzzettin el-Kassam Tugayları Başkomutanı İzzettin el-Haddad'la eşi ve kızı Gazze kentinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeyi omuzlayan binlerce Gazzeli, Gazze kent merkezindeki El-Aksa Şehitleri Camii'nden yola çıktı. Cenazeye katılanlar, direniş gruplarını işgal rejiminden intikam almaya, şehitlerin kanlarına ve ailelerine sadık kalmaya davet eden sloganlar attı. Komutan El-Haddad, işgal rejiminin saldırısında eşi ve kızıyla birlikte şehit oldu. Komutan El-Haddad'ın Gazze şeridinde devam eden soykırımda iki oğlu daha önce şehit olmuştu. Hamas, Ebu Suheyb olarak da adlandırılan İzzettin El-Haddad'ın işgal rejimi tarafından suikastla şehit edilmesi üzerine yayınladığı bildiride, El-Haddad'ın uzun yıllar El-Kassam Tugayları bünyesinde direniş ve askeri hazırlık faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti. Hamas, El-Haddad'ın Gazze'deki önde gelen komutanlardan biri olduğunu ve özellikle Aksa tufanı sürecinde çatışmaları idarede önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Hamas mesajında işgal rejiminin askeri yolla elde edemediğini, siyasi yolla elde etmek ve direniş komutanları üzerinde baskı kurmak amacıyla El-Haddad'ı hedef aldığını vurguladı.
1: İşgal ordusu Filistin'deki zulmünü her geçen gün artırıyor. İşgalciler Batı Şeria'nın birçok bölgesine saldırılar düzenledi. İşgalci Siyonistler Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. Mazlum Filistinli sivilleri darp etti. Eşyalarını tahrip etti ve çok sayıda kişiyi alıkoydu.
2: Filistin topraklarını gasp eden Siyonist çeteler, Beytüllahim'in güneyindeki Merah Rabah köyünde Filistinlilere ait evlere saldırdı. Siyonist saldırganlar Filistinlileri darbedip biber gazı kullandı. Yaralanan 5 Filistinliye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Saldırganlar ayrıca Filistinlilere ait bazı cep telefonlarını çaldı, bazılarını kırdı, bir araca ait anahtara da el koydu. Öte yandan Filistin topraklarını gasp eden işgalciler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Sincil beldesinin girişindeki Muzeyrea mahallesine de baskın düzenledi. İşgalciler, Nablus'un güneyindeki Osarin beldesine baskın gerçekleştirdi. Köpekler eşliğinde Filistinli Eşref Zeydan Adili'nin evini basan işgalciler, evde arama yaparak eşyalara zarar verdi ve çevrede kazı çalışmaları yaptı. Baskın sırasında Adili, işgalciler tarafından darbedildi. İşgal ordusu, Nablus'un batı bölgesi, Ayn mülteci kampıyla Zavata ve Beyt İba köylerine de askeri araçlarla baskın düzenledi. Ramallah'ın kuzeyindeki Kubar beldesinde Kerim Yusuf ve İlyas Elfahl isimli iki Filistinli genç, evlerinde yapılan aramaların ardından işgalciler tarafından alıkonuldu. Beytüllahim'in batısındaki Husan köyünde de Muhammed ve Faris Teysir Hamamira kardeşler evlerine düzenlenen baskının ardından işgalcilerce alıkonuldu. İşgal ordusu ayrıca Beytüllahim'in güneydoğusundaki Taku beldesine de baskın düzenledi.
1: Büyük felaket anlamına gelen Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Amsterdam'dan Berlin'e, Paris'ten New York'a kadar birçok batı başkentinde binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. Gösterilen

0: ortaklığına son ver yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler konuşmaların ardından yürüyüş yaparak Dam Meydanı'na döndü. Meydana ulaşan göstericiler işgal paçavrasıyla Netanyahu ve aşırı Siyonist Ben Givir'in fotoğraflarını asarak bayrağı ve söz konusu fotoğraflara ayakkabı fırlatıp protesto etti. Göstericiler daha sonra Ben Givir'in fotoğrafını sembolik olarak bir idam sehpasına astı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Filistin'le dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, daha sonra Neukölln ilçesindeki Sütçten metro istasyonuna doğru yürüdü. Göstericiler, İsrail çocukları öldürüyor, Almanya arkasında duruyor. Siyonist İsrail, Filistin'e özgürlük ve tek çözüm var, intifada direniş şeklinde sloganlar attı. Berlin polisi metro istasyonu yakınında yürüyüşü durdurdu ve göstericilere saldırarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te de işgal rejiminin 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı. Filistin, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan eylemciler Menilmontant metro durağı yakınlarına kadar yürüdü. Yoğun yağış altında başlayan yürüyüş sırasında bazı eylemciler karpuz ve kefiye motifli şemsiyeler taşıdı. Meksika'da da benzer görüntüler vardı. Başkent Meksiko'da Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının 78. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Filistin bayraklarının taşındığı gösteride işgalciler aleyhine sloganlar atıldı. Kanada'nın Toronto kentinde de Nekbe dolayısıyla eylem düzenlendi. Pankart ve Filistin bayraklarıyla şehir merkezinde toplanan göstericiler, işgal rejiminin Toronto Başkonsolosluğu'na yürüdü. Eylemin bir diğer adresi de Yunanistan oldu. Başkent Atina'da Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan grup yol boyunca Filistin'e özgürlük sloganları attı. İsveç'in başkenti Stockholm'de de Nekbe günü yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, işgal rejiminin Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep etti. Göstericiler Filistin bayraklarıyla "Siyonist rejimin Filistin'deki soykırımını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Nekbe gösterileri ABD'nin New York kentinde de yapıldı. Washington Square Park'ta bir araya gelen göstericiler sloganlar atıp Filistin bayrakları taşıyarak Manhattan'ın Midtown bölgesine yürüdü.
1: Lübnan'da ateşkes yok. Bir tarafta Siyonist işgal ve katliam, bir tarafta ülkelerini koruyan Hizbullah üyeleri var. Öte taraftan ise düşmanın saldırılarına karşılık vermeyen ve müzakereler adı altında ABD ve Siyonist işgal rejiminin şartlarına teslim olan Beyrut hükümeti var. Bu nedenle işgal ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur kentine bağlı Tayr Falsay beldesine işgal ordusu tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, 3 kişi katledildi. 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesindeki saldırıdaysa biri çocuk, 2 kişi katledilirken aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zekariye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda da toplam 4 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Joya, Kefersir, Kusaybe, Temnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı. Joya'daki saldırıda 3 kişinin şehit olduğu kaydedildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Sağlık Bakanlığı son açıklamasında işgal ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 3000'e dayandığını belirtti. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgal birliklerine misilleme operasyonları düzenliyor.

0: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Öte yandan 9 maddeli Kızılay kanun teklifinin ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon bu hafta toplanacak.
1: Meclis bu hafta yoğun gündemle toplanacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta teşvik paketinin görüşmelerine 6. maddeden devam edecek. Teklifle İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterip transit ticaret yapan şirketlerin elde ettiği kazançlara uygulanan vergi indirimi %50'den %100'e çıkarılacak. Üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için kurumlar vergisi %25'ten %12,5'e indirilecek. Ayrıca şirketlere vergi borçlarını yapılandırarak 72 ayda ödeme imkanı getirilecek. Öte yandan 9 maddelik Kızılay kanun teklifinin ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünler Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temin edilebilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıran komisyon da bu hafta toplanacak. Konuya ilişkin uzman görüşlerinin dinlenmesine devam edilecek. Mecliste siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Kabine yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. Tahran-Washington hattındaki belirsizlik, Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de artırıyor. Kabine toplantısında enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. Kabinenin bir diğer önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar konuşulacak. ...18 milyona yakın emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyesinde ödeme süreci başladı. 4.000 liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 22-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Evet, bir facia haberiyle devam edelim. Aksaray'a gidelim. Aksaray'da su kuyusunda temizlik faciası yaşandı. Olay Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre müstakil evlerinin bahçesinde tarım arazilerini sulamak için kullandıkları yaklaşık 19 metre derinliğindeki su kuyusuna inen Mehmet Yeşildal bir süre sonra çıkmayınca kardeşleri Recep ve İsmail ile kuzeni Murat Yeşildal da kuyuya indi. Kuyuda oluşan yoğun metan gazı nedeniyle iki kardeş ve bir kuzen de kuyudan çıkamadı. Diğer aile fertleri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, ulusal medikal kurtarma ve il afet ve acil durum müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri kuyuya oksijen maskeleri takarak indi. Kuyuda bulunan İsmail Yeşildal ağır yaralı olarak kurtarılırken kardeşleri Recep ve Mehmet Yeşildal'la kuzeni Murat Yeşildal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Yeşildal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaparken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı faciayla ilgili tahkikat başlattı. STK'lar Ankara'da başıboş köpek sorununu masaya yatırdı. Türkiye'de başıboş köpek sorunu güncel durum başlıklı panelde çözüm önerileri tartışıldı. Yerel yönetimler uzmanı Doktor Ercan Özçelik, başıboş köpeklerin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Türkiye ve dünyadaki kuduz riskine dikkat çeken Doktor Özçelik, 2025 yılında Türkiye'de 570 bin insanın kuduz şüpheli teması maruz kaldığını vurguladı.
1: Ankara Sivil Toplum Platformu, Yaşanabilir Şehir Platformu ve Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği, GÜSODER işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'de Başıboş Köpek Sorunu Güncel Durum başlıklı panel gerçekleştirildi. Araştırma ve Kültür Vakfı'nda düzenlenen panelde başıboş köpek sorununun hukuki, sosyal, bilimsel ve güvenlik boyutları masaya yatırıldı. GÜSODER Başkan Yardımcısı ve Ankara Yaşanabilir Şehir Platformu Genel Sekreteri Mehmet Altuntaş, başıboş köpek sorununu çözümü hakkında konuştu.
2: Bundan sonra vatandaşlarımız artık can derdi taşımadan çocuklarımız güvenle parklara gidecekler, okullara gidecekler. Sivil toplum kuruluşları olarak bu süreci destekliyoruz ve bu sorunun tamamen kalkmasını istiyoruz. Ve sokakta artık güvenli sokaklar olmasını istiyoruz. Talebimiz budur.
1: Başıboş köpeklerin halk ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan yerel yönetimler uzmanı Ercan Özçelik, sokak köpeklerinin kontrolsüz artışının ciddi bir halk sağlığı problemine dönüştüğünü söyledi. Doktor Özçelik, başıboş köpeklerin ülkemizdeki varlığı yürüyen birer canlı bombaya dönüşmüştür dedi.
3: Hemen hemen her hafta acı bir olayla karşılaşıyoruz. Bunun dışında korkutma etkisiyle yayaları trafik kazasına maruz bırakmaları, bisiklet ve motosikletlere bir düşman algısıyla saldırarak onların kaza yapmaları neden olmaları, trafikte araçların önüne aniden çıkarak trafik kazalarına sebep olmaları gibi doğrudan varlıklarıyla sebep oldukları sıkıntılar var.
1: Türkiye ve dünyadaki kuduz riskine dikkat çeken Doktor Özçelik, 2025 yılında Türkiye'de 570 bin insan kuduz şüpheli temasa maruz kalmıştır dedi.
3: Her yıl 59 bin insan kuduz hastalığından vefat ediyor. Ve bu %99 dünya genelinde Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre köpek ısırmasından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz kuduz hastalığı bir kere belirtileri ortaya çıktığı andan itibaren geri dönüşü olmayan, tedavi edilemeyen son derece ölümcül bir hastalık. Ve ülkemizde geçen yıl 570 bin insan kuduz riski temasa maruz kaldı ve bunlar en az 3 ya da 4 defa aşılanmak zorunda kaldı. Bir kısmını maalesef kurtaramadık ve vefat etti. Kuduz olduğu kesinleşen insanlarımızı kaybettik. Bunun dışında
0: Türkiye'nin ihracat odaklı en büyük sektörleri olan giyim, tekstil ve deri imalatında istihdam rakamları alarm veriyor. Sanayinin lokomotifi tekstil ve giyim sektörleri 127 bini aşkın istihdam kaybıyla sarsılırken büyümenin motoru yeniden inşaat sektörü oldu.
1: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2026 yılı Şubat ayına ilişkin istihdam izleme bültenini yayımladı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini temel alarak hazırlanan rapor, Türkiye'deki sigortalı çalışan tablosunu mercek altına aldı. Toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık %2 artışla 25,4 milyon barajını aşsa da sektörler ve iller bazındaki keskin ayrışmalar dikkat çekti. Yıllık bazda incelenen 88 alt sektörün 31'inde daralma gözlenirken en büyük kayıplar şu şekilde gerçekleşti. Giyim eşyaları 75.850 kişi, tekstil ürünleri 41.802 kişi, deri ve ilgili ürünler 10.084 kişi. Bu üç ana sektörde yıllık bazda 127.736 kişi iş gücü dışına çıktı. sanayideki daralmaya karşın toplam istihdam rakamlarını inşaat ve hizmet sektörleri yukarı taşıdı. Bina inşaatı sektörü yıllık 85.529 kişilik artışla en fazla istihdam sağlayan alan oldu. Yiyecek içecek hizmetleriyle bina ve çevre düzenleme faaliyetleri toplamda 100 binden fazla yeni istihdam yaratarak piyasayı dengeledi. İstihdamın illere göre dağılımında son 6 aylık dönemde turizm merkezleri ve deprem bölgesinde sancılı bir süreç yaşandığı görüldü. En sert düşüşler Antalya, Muğla ve İzmir. Ücretli çalışan sayısında en fazla daralma yaşayan iller oldu. Ankara 98.502 kişilik yıllık artışla istihdamın kalesi haline gelirken onu Konya ve İstanbul takip etti. Deprem bölgesi Adıyaman 13.616 kişilik kayıpla yıllık bazda istihdamı en çok gerileyen il olarak kayıplara geçti. Çiftçi sayısı yıllık bazda %45,8 gibi rekor bir oranda artarak 200.000 kişiden fazla yükseldi. Bu durumun tarımsal teşvikler veya kayıt sistemindeki değişikliklerden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Artan maliyetler ve ekonomik baskılar altında olan esnaf sayısı ise yıllık %4,6 gerileyerek 121.796 kişilik bir erime yaşadı.
0: Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389.430.000 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Denetimlerde öncelikle meyve sebze, e-ticaret, ekmek ve temel tüketim ürünleri alanındaki uygulamalar incelendi.
1: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılının ilk 4 ayında piyasadaki fiyat hareketlerine yönelik denetim ve incelemelerini sürdürdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kurulun yıl içinde gerçekleştirdiği 4 ayrı toplantıda piyasalardaki adil rekabet ortamını ve tüketici refahını olumsuz etkileyebilecek uygulamaların değerlendirildiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda toplam 1258 işletmeye 389.430.962 lira 50 kuruş tutarında idari para cezası uygulandığı bildirildi. Denetimlerde özellikle meyve ve sebze sektöründeki fiyat artışları mercek altına alındı. Olağanüstü fiyat artışı yaptığı belirlenen 330 işletmeye toplam 215.115.676 lira 50 kuruş idari para cezası verildiği açıklandı. Bakanlık açıklamasında yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını fırsata çevirdiği değerlendirilen yerel platformlarında incelendiği ifade edildi. Bu kapsamda fiyat artırdığı tespit edilen 840 işletmeye toplam 151.718.280 lira ceza uygulandığı belirtildi. Ekmek ve simit ürünlerine yönelik denetimlerde ise tarifeye aykırı satış yaptığı belirlenen 75 işletmeye toplam 12.953.700 lira ceza kesildiği bildirildi. Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik gerçekleştirilen incelemelerde de fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 13 işletmeye toplam 9.643.310 lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı açıklamasında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileme yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar kurban kesiminde kullanacakları bıçakları bilemek için bıçakçıların yolunu tutuyor. Bir taraftan bıçaklar bilenirken öte taraftan kurbanlıklar için de hazırlıklar sürüyor.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken bıçakçılarda da yoğunluk artıyor. Farklı şehirlerden gelen görüntüler bileme yapanların kurban hazırlığını gösterdi. Kilis'te yaklaşık 6 yıldır bıçak bileme işi yaptığını belirten Eyüp Kamil Kıdeş, bayram öncesi yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi.
4: Evet, şu an çok yoğunuz. Son bir hafta falasıya, son 3 gün falasıya. Günden güne daha yoğunlaşır. En son gün de zaten patlama yapar.
5: Faydasız o kardeşim. Vurduğun gibi devirsin abi.
4: İnsanlarımız nedense son günleri bekliyor. Biz de sabrediyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Benzer yoğunluk Adana'da da yaşanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesecekler hazırlıklarını hızlandırırken bıçak bileme ustalarının da yoğun mesaisi sürüyor. Bıçak ustaları ise acemi kasaplara seslenerek uyarıyor.
6: Bileciye dikkat etmesi lazım, dükkana götürsünler. Orijinal bıçak bileciye götürsünler. Böyle sokak arasında yok ayakkabı tamircisiymiş, yok şu tamircisiymiş. Onlara vermesinler, yazık etmesinler, hayvanı mundar etmesinler bence.
7: İnşallah kazasız belasız bir kurban geçer. Bizim kasaplarımız çok kendini kesen. Biz de fazla aşırı biliyoruz bazen. İyi kessin diye biz mükemmel yapıyoruz. Onlar da mükemmel kullansınlar, kendilerini kesmesinler. Bayramın güzel geçmesini temenni ediyorum.
1: Bir taraftan bıçaklar bilenirken öte taraftan kurbanlıklar için de hazırlıklar sürüyor. Elazığ'da 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun 420 bin liradan alıcısını bekliyor. 25 senedir hayvancılıkla uğraştığını belirten besici Selahattin Kaya, pazarlığa hazır olduğunu söyledi.
8: 1 ton 200 canlı kilo, 1 ton 200 abi. Yani ete vurduğun zaman 550 kilo. Tabii pazarlık sünnettir, tabii her türlü pazarlığı var. Getirdiğimiz zaman mesela silajla küspe veririz. Bir ara sonra bir 5-6 ay sonra arpaya giriyor. Zaten kurban yaklaştığında ağır yem yediriyoruz. İşte gördüğünüz gibi de böyle.
0: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında sona yaklaşıldı. Trafik yükünü hafifletecek hatla Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek.
1: Halkalı Havalimanı metrosunda geri sayım başladı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında sona yaklaşılırken yeni hat sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşım süresi 30 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinde sona yaklaşıldı. Projenin son etabı olan Arnavutköy Halkalı hattındaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada hattın test ve devreye alma aşamasına geldiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Gayrettepe İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane İstanbul Havalimanı bölümünün 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe kesiminin ise 29 Ocak 2024'te hizmete açıldığını hatırlattı. İstanbul Havalimanı Halkalı hattının 14 kilometrelik kargo terminali, Arnavutköy Hastane bölümünün de 19 Mart 2024'te devreye alındığını belirten Uraloğlu, 17,5 kilometrelik Arnavutköy Halkalı hattındaysa artık son rötuşların yapıldığını söyledi. Uraloğlu, istasyonlardaki ince işleri tamamladık. Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında son aşamadayız. Test ve devreye alma süreçlerinde de sona geldik ifadelerini kullandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte tamamı yer altından geçen 69 kilometrelik metro ring hattının hizmete gireceğini belirten Bakan Uraloğlu, hattın Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hatlarından biri olacağını söyledi. Yeni hattın birçok metro hattı ve Marmara'yla entegre çalışacağı belirtilirken, ulaşım sürelerinde önemli düşüş yaşanacağı kaydedildi. Buna göre Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakika, Halkalı Göktürk arası 43 dakika, Halkalı Kağıthane arası 54 dakika, Halkalı Gayrettepe arası 57 dakika, Küçükçekmece Kemerburgaz arası 50 dakika, Başakşehir Metrokent Kağıthane arası ise 48 dakika olacak.
0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma vakalarında yoksulluk nafakasına ilişkin önemli bir karara imza attı. İstanbul'daki bir davada verilen nafaka hükmünü inceleyen Yargıtay, düzenli geliri olan bir kişinin yoksulluk şartını taşımadığına hükmederek yerel mahkeme kararını bozdu.
1: İstanbul'da yaşayan DZ eşinden boşanma davası açarken eşi LZ'de karşı davayla evlilikte karşı tarafın kusurlu olduğunu ileri sürdü. İstanbul 11. Aile Mahkemesi tarafların boşanmasına ve kadına yoksulluk nafakası ödenmesine karar verdi. Karar istinaf aşamasında da onandı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararını uygun bulurken nafaka kısmını ise hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine dikkat çekilerek nafaka bağlanabilmesi için kişinin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmesinin gerektiği hatırlatıldı. dosyada kadının yurt dışından düzenli emekli maaşı aldığı ve bu nedenle boşanma sonrası yoksulluğa düşmeyeceği tespit edildi. Yerel mahkemenin bu durumu yeterince değerlendirmediği belirtilerek nafaka kararının hatalı olduğu ifade edildi. Yargıtay kararında davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabul edilmesi usul ve kanuna aykırıdır değerlendirmesine yer verildi. Bu karar yoksulluk nafakasında gelir durumunun belirleyici olduğuna işaret eden emsal nitelikte bir karar olarak değerlendirildi.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin yeni tahminler paylaşıldı. Yeni haftada Türkiye'nin bütün bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
1: Ülke genelini yeni haftada yağışlı bir hava bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklık 2 ile 4 derece arasında azalacak. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenen sağanaklar nedeniyle sel, su baskını tehlikesi bulunuyor. Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'le İç Anadolu'nun güneybatısındaysa kuvvetli rüzgarlar hakim olacak. AKOM tarafından paylaşılan son tahminlere göre megakentte son iki günde neredeyse yazı yaşatan hava yerini yağışa bırakacak. Sıcaklıkların 20 ile 22 derecelerde olması beklenirken İstanbullular yağmurların etkisiyle serin bir hava hissedecek. Hafta boyunca sıcaklıklarda büyük bir değişiklik beklenmezken ülke genelinin neredeyse tamamında önümüzdeki 7 gün boyunca sağanak geçişler etkili olacak.
0: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesinde bulunan 450 kişinin yaşadığı konteyner kent içerisindeki 3 katlı konteyner şantiye binasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında bir işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Malatya-Kayseri Karayolu'nun Sivas il sınırında meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 27 kişi yaralandı. Ankara'da oynanan Malatya Yeşilyurt Spor, Çorlu Spor 2. Lig'e yükselme final müsabakasından dönen taraftarları taşıyan Tanrıverdi firmasına ait 44BR028 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Antalya'nın Serik ilçesi Gedik mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın 2. katında bulunan dairede mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda bir kişi ağır yaralandı. Patlamada yaralanan kişi olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı daha sonra Antalya'daki başka bir hastaneye sevk edildi. Patlama nedeniyle apartman dairesinde maddi hasar oluşurken çevredeki park halindeki araçlarda zarar gördü. Apartman sakinleri patlama sesiyle uyandıklarını belirterek yaşadıklarını anlattı.
9: Patlama sesi geldi ya, biz deprem zannettik ilk önce. Sonra biri bağırıyordu işte, patladı aşağı indi gibisinden. O şekilde yani üstümü giydim, aşağı indim, baktım yani durum bu. Biz deprem zannettik ilk.
10: Patlamasından dolayı gaz sıkışması, yoğundu gaz sıkışması olmuş. Tüp patlamasından dolayı bina bu hale geldi, araçlarımız böyle.
9: Evet.
10: En sevindirici haber, can kaybımız yok, herhangi bir derin büyük bir yaralanma yok.
1: İstanbul Fatih'te yol kenarında bulunan inşaat demirleri İETT otobüsün altını delerek içeri girdi. Otobüsün içinden çıkan demir bir yolcunun ayağından yaralanmasına neden oldu. Yaşanan olay sonrasında yolda bulunan demirler geri çekildi. Polis inşaat firması yetkilisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
0: Evet, dünyadan haberlerle devam edelim. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Hemzemin Geçit'te yük treninin halk otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi yaralandı. Otobüs alev alırken çevredeki araçlar da kazaya karıştı.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Makkasan bölgesinde tren kazası meydana geldi. Hemzemin Geçit'ten geçen yük treni trafik nedeniyle raylar üzerinde sıkışan bir halk otobüsüne çarptı. Kazada en az 8 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi yaralandı. Tayland basınında yer alan haberlerde hayatını kaybedenlerin tamamının otobüs içerisinde bulunduğu ifade edildi. Çarpmanın etkisiyle otobüs metrelerce sürüklenirken çevrede bulunan otomobil ve motosikletler de kazaya karıştı. Trenin çarptığı otobüs kısa sürede alev alırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 10 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Olay sonrası bölge sivil trafiğine kapatılırken, polis ve ilgili kurumların olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.
0: ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen hava gösterisi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yerel kaynaklara göre Mountain Home hava üssünde gerçekleştirilen hava gösterisi sırasında ABD donanmasına ait 2 FA-18 Super Hornet tipi savaş uçağı çarpıştı. Paniğin yaşandığı kazada uçaklarda bulunan 4 pilotun da fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu görüldü. Uçakların düşük hızla seyrederken birbirine çarptığı ve ardından yere düşerek infilak ettiği anlar kameralara yansıdı. Üste bulunan bir yetkili acil müdahale ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun süreç ilerledikçe ortaya çıkacak bilgiler doğrultusunda bilgilendirileceğini kaydedildi. Ukrayna-Rusya savaşında can kayıpları her geçen gün artıyor. Ukrayna gece boyunca Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine drone saldırıları düzenledi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin gece boyunca süren saldırıda Moskova'daki petrol rafinerisinin zarar görmediğini ancak 3 evin hasar gördüğünü söyledi. Sobyanin saldırılar sırasında 120'den fazla drone'un düşürüldüğünü aktardı. Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov, Moskova'nın kuzeyinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Vorobyov, saldırılarda çok katlı binaların ve altyapı tesislerinin hasar gördüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesi de dahil olmak üzere ülke genelinde 556 drone'un düşürüldüğünü açıkladı. İHA'lı saldırıların geçtiğimiz cuma günü Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve 24 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından gelmesi dikkat çekti.

Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kevser Suresi 2. Kurban, fedakarlığın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü simgesidir. Kurban, zenginle fakir arasında kurulan bir rahmet köprüsüdür ve en önemli. Bu kurban bayramında Yetimler Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi İslami usullere uygun şekilde kesiyor, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında binlerce yetim, mazlum ve ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
8: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz. Şimdi reklamlar.
9: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16.
10: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
4: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar.
11: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
12: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
13: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi üst zemin kat numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
0: Reklamları dinlediniz.

0: akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 18 Mayıs. Günün ayeti. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Ali İmran Suresi 134. Günün hadisi. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Namaz seni yolun yarısına ulaştırır. Oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise hükümdarın huzuruna çıkarır. Ömer bin Abdülaziz. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu kendini kusurlu bilmek. Erkek hep kendini kusurlu görmeli. Ben iyi olsaydım o böyle olmazdı diye düşünmelidir. Hanımının iyiliğini, iffetini Allah-u Teala'nın büyük nimeti bilmelidir. Onun huysuzluklarına iyilikle muamele etmeli, iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allah-u Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük bir nimettir. İyi davranmak sadece hanımını üzmemek değildir. Onun verdiği sıkıntılara da katlanmak demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Hazreti Eyüp gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da Hazreti Asiye gibi sevaba kavuşur. İyi Müslüman olmak için hanım ile iyi geçinmek şarttır. Kur'an-ı Kerim'de onlarla iyi, güzel geçinin buyuruluyor. Nisa Suresi 19. Aklı olan karı koca birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin hayat arkadaşı devamlı üzülerek sinirleri bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Hayat arkadaşı hasta olan bir eş, mahvolmuş, saadeti sona ermiş demektir. Eşinin hizmetinden, yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü, onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alış

çalışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de ne yazık ki bu pişmanlığının faydası olmaz. O halde hayat arkadaşına yapılacak huysuzluğun, işkencenin zararı kendine olur. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalıdır. Bunu yapabilen rahat ve huzur içinde yaşar. Rabbinin rızasını da kazanır. Günün duası. Allah'ım, kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyoruz. Allah'ım, verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı sona erdi.

yaprağı kalbime binlerce defa saplansın. Çığlıklarım yükselip arş-ı alaya ulaşsın. Zalimlerin kılıcı al kanımla boyansın. Ey şehadet gel artık. Ey şehadet gel artık. Dünya

0: Bak aklıma misafirperverlikle ilgili bir hikaye geldi.
1: Ya hadi anlatsana dede.
0: Bir zamanlar orman kenarındaki kulübesinde tek başına yaşayan bir oduncu varmış. Bu adam yalnızlıktan sıkılır, devamlı Allah'a, Allah'ım ne olur bana misafir gönder diye dua edermiş. Bir gün öğleden sonra iki kişi gelmiş. Bir tanesi ağır yaralıymış. Yaralı olanı kendi imkanlarıyla tedavi etmeye çalışmışlar ama başaramamışlar. Adam geceye doğru ölmüş. Sabah cenazeyi gömmüşler. Diğer adam iki gün oduncunun yanında misafir kaldıktan sonra izin istemiş ve yola çıkmış. Uykusu gelince bir ağacın gölgesine uzanıp yatmış ve rüyasında ölen arkadaşını görmüş. Kendisine cennetten sesleniyormuş. Çok güzel bir köşkü varmış. Merhaba arkadaşım, beni cennette gördüğün için şaşırdın mı demiş. Bunun nasıl olduğunu merak ediyorsan git de oduncuya sor diye de eklemiş.
1: Ya peki sonra?
0: Dur oğlum dur, bir yudum şu çayımdan içeyim.
1: Ay affedersin dedeciğim, birden heyecanlandım da.
0: Evet. Adam dehşet içinde uyanmış ve koşa koşa oduncunun kulübesine geri dönmüş. Rüyamda arkadaşımı gördüm, bana cennetten sesleniyordu. Bu nasıl olabilir, lütfen bana anlat demiş. Oduncu da ben nereden bileyim demiş. Sonra adam ağzındaki baklayı çıkarmış ve her şeyi açıklamış. Bak oduncu, biz aslında iyi insanlar değiliz. Biz soyguncuyuz. Hırsızlık yapıp insanların canına kıydık. Bizim cennete falan gitmemiz mümkün değil. Yani elbet Rabbim daha iyi bilir ama... Lakin rüyamı da bir türlü anlayamadım. Anlat, ne yaptın, bu nasıl oldu deyince... Zavallı oduncu, ben misafir göndermesi için devamlı Allah'a dua ederdim. Bana iki tane misafir gönderdi. Yaralı olan ölünce şöyle dua ettim. Allah'ım, bana iki tane misafir gönderdin. Birini yanına aldın. Buradakine ben izzeti ikramda bulunacağım. Oradakine de sen izzeti ikramda bulun diye dua ettim demiş. Sonra da tabii ki kötü işler yapan bu adam tövbe istiğfar etmiş.
1: Ya.
0: Tabii bu halk arasında anlatılan bir hikaye, elbette gerçek değil. Lakin biz buradaki ana fikri öğrenmeliyiz.
1: Yani misafire iyi davranmamız ve ekmeğimizi bölüşmemiz lazım değil mi?
0: İşte benim akıllı oğlum. Aferin sana.
1: Teşekkür ederim dede.
0: Salebim bittiyse kalkalım mı oğlum? Daha gideceğimiz çok yer var.
1: Aa dede, böyle soba başında oturmak da pek güzeldi.
0: O vakit Konya'ya dönmeden evvel buraya tekrar uğrarız, olur mu?
1: Olur dede. Hem o zaman da boza içeriz.
0: Bak bu iyi oldu işte.
1: Aa bir dakika dede. Şimdi şu bardağımda kalan salebi de içeyim de. Ah, oh çok güzel oldu. Ya Rabbim şükür.
0: Afiyet olsun oğlum, afiyet olsun. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek.
1: Ben hazırım dede. Neden gülüyorsun dede?
0: Yok bir şey oğlum. Mama. Bak dudağının üzeri tarçın olmuş. Al bakayım. Al sil şu peçeteyle.
1: Tamam hemen sileyim.
0: Haydi bismillah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakım Yurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
3: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat FM hep yanınızda olacak. FM 101.1.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru. Aydınlığa doğru.

17. Bölüm. Harp, ilk tehlikeyi ucuz atlattıklarının memnuniyeti ve ileride tekrar başlarına gelecek belanın korkusuyla karışık, acayip bir sesle Berraz'ın yedi geçmişini içine alan ağır küfürler savurdu. Şu anda bir eline geçirse, dünyaya geldiğine bin defa pişman eder, aklına gelen işkencelerin her birini acımadan tatbik ederdi. Ama ne yazık ki Berraz, eline geçirdiği kervanın nimetleriyle zevk ve safa sürüyor, Kureyş'in özellikle Harbin ve arkadaşlarının ne halde olduklarını düşünmüyordu bile. Harbin arkadaşları da Berraz'ın ardından bildikleri bütün küfürleri sıralamakla meşguldüler. Şu anda Berraz'a küfretmekten başka hiçbir şeyi yapamayacakları belliydi. Yeteri kadar küfür söyleyip içlerini boşalttıktan sonra yollarına devam ettiler. Bundan sonra boş durmak, düşmana gafil avlanmak demekti. Her iki tarafta harıl harıl çalışıyor, hazırlıklarını tamamlamaya gayret ediyordu. Gelip gidenler, iki kabilenin hazırlıkları hakkında birinden diğerine haberler ulaştırıyorlardı. Nihayet Kaysa Aylan kabilesi, ardında Hevazi'nin diğer kolları da oldukları halde Şamta'ya geldiler. Sancakları Ebu Bera'nın elinde bulunuyordu. Muharebeyi o idare edecekti. Kureyş ve Kinane'nin başkomutanlığını Harp bin Ümeyye üzerine almıştı. Bu muharebe haram aylarda yapılacaktı. Bu sebeple kimse canı isteyerek savaşa çıkmıyordu. Ama kabilenin müdafaası gerekiyordu. Kendilerini Hevazinlilere teslim edip, ''Buyurun, canınızın istediği gibi bizi kesip biçin.'' diyemezlerdi. Muharebe etmek için değil, müdafaa için bu savaşı kabul etmişlerdi. Senenin dört ayı haram ay olarak kabul edilmişti. Bunlar, üçü peş peşe olmak üzere Zilkade, Zilhicce, Muharrem aylarıyla bir de Recep'ti. Bu aylarda kavga gürültü olmaz, baskın yapılmaz, mal yağma edilmez, adam öldürülmez, yol kesilmezdi. Herkes bu aylara girince emniyetli günlere ulaşmanın rahatlığını duyar, dilediği yere gider, panayırlara katılır, canına yahut malına gelecek bir tehlikeden korku duymazdı. Ancak çapulculuk yapmayınca duramayan yahut eline geçirdiği bir fırsatı değerlendirmek, mesela zengin bir kervanı pusuya düşürüvermek isteyen güçlü bir kabile, yine arzusuna ulaşır, haram aylarda onlara karşı gelmeyi bile düşünmeyen zavallılar. Ama Eşhür-ü Hurum'da, haram aylarda değil miyiz diye şaşkın şaşkın bakarken, bu ayın haramlığı ileriki bir aya alındı diyerek maksatlarına ulaşırlardı. Böyle bir aya ait haram olma hükmünü diğer aya geçirip emniyet içinde yolculuğa çıkan zavallıları avlama işine nesi diyorlardı. Bu yolla pek çok masum insan tuzağa düşürülmüş, nice kervan halkı soyulmuş, malları yağma edilmişti. Yine de bu aylara hürmetlerini devam ettiren pek çoktu. Bu aylarda yapılan muharebeler, Allah'a isyan manası taşıdığı için bu savaşlara Harbül Ficar, yani günah işlenen savaş adı verilirdi. Ebu Talip Ficar Savaşı konusundaki görüşünü Haşimoğullarına bildirdi. ''Haram ayın içindeyiz. Bu savaşa katılmayı doğru bulmuyorum.'' dedi. Diğer Haşimoğulları da bu görüşteydi. Ancak iş sadece onların keyfine bırakılmadı. Kureyş'e gelen tehlikeyi onların da göğüslemesi lazım geldiği söylendi. Nihayet onlar da Zübeyir'in komutası altında savaşa katıldı. Ebu Talip de ara sıra yanında sevgili yeğeni olduğu halde gelip savaşa katılıyordu. Ancak o bu harbe bizzat katılmıyor, karşı taraftan atılan okları toplayıp amcalarına vermek suretiyle yardımcı oluyordu. Ne zaman Ebu Talip yeğenini de getirerek bu savaşa katılsa, harp tarihi Kureyş'in yüzüne gülüyordu. Ey kurtları kuşları doyuran, hacılara su dağıtan büyük zatın oğlu, sen geldiğin zaman onları mağlup ettiğimizin farkındayız. Ne olur, bizim yanımızdan ayrılma, dediler.
Bunu gerçekten Ebu Talip ile ilgili sanıyorlar, yanındaki büyükler büyüğünün hürmetine böyle olduğunu bilmiyorlardı. Ebu Talip cevap verdi. Siz zulümden, haksızlıktan, akrabalık bağlarını kesmekten vazgeçin. Ben de sizin yanınızdan ayrılmayayım. Araplar arasında muharebeler önce her iki taraftan da birer kişinin çıkıp birbiriyle çarpışması şeklinde başlardı. Galip gelen, öldürdüğü kişinin silahlarını, elbisesini alarak meydandan çekilir yahut çarpışmak üzere ikinci bir yiğidin gelmesini isterdi. Bu böylece bazen güneş kızdırıncaya kadar tek tek çarpışmalar halinde sürüp gider. Bazen de ilk çarpışan iki kişiden hemen sonra karşılıklı hücuma geçilir, saflar birbirine girer, kim kime rastlarsa onunla savaşır, daha sonra sıcak bastırınca iki taraf geri çekilip dinlenir. Öğle sonu veya bir gün sonra yine bu yolda savaşlar yapılırdı. Muharebenin son günüydü. Sabahın erken saatlerinde başlayan savaş, Kays Ayla'nın galibiyetiyle sürüp gidiyordu. Kinane ve Kureyş tarafı mağlup düşmüş, birkaç kişi telef olmuştu. Ancak öğle sonu Kinaneliler harbin yönünü değiştirmişler, Kays Ayla'nı kılıçtan geçirmeye başlamışlardı. Kıyasıya bir savaş oluyor, iki tarafta artık bugün neticeyi almak, savaşın sonunu getirmek istiyorlardı. Bu gidişle Kays Ayla'nın sonu gelmiş gibiydi. Ümitsizce savaşıyorlardı. Urve de Berraz da unutulmuş, herkes canının derdine düşmüştü. Tam bu sırada büyük bir deve üzerinde yükselerek iki tarafın ortasına atılan bir adam görüldü. Var kuvvetiyle, ''Ey Murdaroğulları! Ey Murdaroğulları!'' diye haykırıyordu. Mudar, Kinane ile Hevazi'nin babası oluyordu. Bu iki kabile Mudar'da birleşiyordu. Adam Mudaroğulları derken her ikisini birden seslenmiş oluyordu. Nihayet savaş durdu. ''Ne istiyorsun?'' dediler. ''Sizi bu savaştan daha iyi, daha hayırlı bir işe davet ediyorum. Nedir o? Sulh'tur. Sizi sulh yapmaya davet ediyorum.'' ''Nasıl olur bu? Sizden ölenlerin diyetini ödeyelim. Bizden ölenlerin de kanlarını bağışlayalım. Kim yapabilir bunu? Bu diyeti kim ödeyebilir?'' ''Ben. Evet, ben öderim. Kimsin sen?'' Kureyş'ten Utbe bin Rebiya. Takdir dolu bakışlar Utbe'yi buldu. Kılıçlar kınlarına sokuldu. İki taraf ölülerini birer birer bulup ayırmaya başladı. Sayım yapıldı. Kays Ayla'ndan 20 ölü fazla çıktı. Utbe bin Rebiya teminatını tekrarladı. ''Bu 20 kişinin diyetini vermeyi üzerime alıyorum.'' Günlerdir süren ve bu gidişle iki büyük kabileyi tüketecek olan savaşın önü böylece alınmıştı. Bu şartlar altında bu sözü söylemek kolay değildi. Verilmesi garanti edilen diyet, adam başına 100 deve hesabıyla 2000 deve yapıyordu. Kolay kolayına ödenmesi mümkün olmayan bir servetti. Büyük büyük 20 tane sürü ederdi. Hayallerin ulaşamadığı bu büyük servetin nasıl ödeneceği tartışılabilirdi. Peki bu nasıl olacak? Nasıl ödeyebileceksiniz bunu? Bizden size rehin olarak kalmak üzere adamlar vereceğiz. Diyeti ödediğimiz zaman siz de onları geri verirsiniz. Harp bin Ümeyye'nin oğlu Ebu Süfyan ve Kureyş'in ileri gelen bir ailesinden Hakim bin Hızam'ın da içinde bulunduğu 40 kişilik bir grup Kays Ayla'na teslim edildi. Diyet ödeninceye kadar onlarda kalacak, daha sonra geleceklerdi. ''20 yaşına ulaşmış genç bir delikanlı olan büyükler büyüğünün, tam manasıyla cahiliyetin sebep olduğu bu muharebede böyle bir hatırası kalmıştı. Mekke,
herkesin hürmet duyduğu bir şehirdi. Çünkü insanların Allah'a ibadeti için yapılan ilk beyt oradaydı. O beytin, yani Kabe'nin yerini tayin eden, yapılması emrini buyuran Allah Teala, yapanlar da İbrahim ve İsmail peygamberlerdi. Bu sebeple Mekke şehrinin mübarek bir şehir olduğunda şüphe yoktu. Orada Allah'a ibadet edilecek, orada hak sahibini bulacak, o topraklara girenler her türlü taarruzdan ve haksızlıktan emniyette kalacaktı. Fakat zamanla Mekke halkı kendi menfaatlerinin ötesinde olanı düşünemez olmuştu. Haksızlık pahasına, zulmetmek pahasına da olsa menfaat daima her şeyin üstünde tutuluyordu. Mekke'ye gelen hacılara fena muamele yapılıyor, ticaret için gelenlerin ellerinden malları pazarlık yapılarak alınıyor ama parası ödenmiyordu. Namusa iltifat edilmez olmuştu. Bir gün Zehid'den gelen bir adam elindeki malını değeri pahasına As bin Vail'e sattı. Adam memnundu. As bin Vail, diğer alıcılar gibi malı kötüleme yolunu tutmamış, değerinden daha az vermeyi de teklif etmemişti. Yüksek bir aileden, iyi bir terbiye görmüş bir insan diye düşündü adam. Görgüsüzün biri olsa ya malı kötülemeye kalkar yahut onu yok pahasına alabilmek için başvurmadık çare bırakmaz, bin dereden su getirirdi. ''Haydi bakalım, bunları eve götürmek gerekiyor.'' dedi Ağaz. Adam bu isteği yerine getirdi. Mallar eve yerleştirildi. Adam yüzünden akan terleri silerken haklı olarak parasının hemen eline sayılıverilmesini bekliyordu. Fakat bu olmadı. Ağaz bin Vail, ''İkindi sonu gel, borcunu ödeyeyim.'' dedi. Bu söz adamın hoşuna gitmemişti. Hemen alacağını almayı, Zebid'e doğru yola çıkma istiyordu. Artık Mekke'de yapacağı bir işi kalmamıştı. Ama As'ın inandırıcı görünüşü adamın alacağının kuruşu kuruşuna ödeneceği inancıyla oradan ayrıldı. Sağda solda gezdi. Zemzem içti. Kabe'yi tavaf etti. Çeşitli putlara yapabildiği kadar ibadet etti. İkindi üzeri geldi. As evinde yoktu. Kapısında bir zaman bekledi. Akşam olurken çıka gelen As, adamı tanımamazlıktan gelip evine yürüdü. ''Ağam, bir dakika.'' As durdu. ''Ne istiyorsun?'' ''Para mı?'' ''Ne parası?'' ''Hani sabahleyin benden mal almıştın?'' ''Ha evet, hatırladım. Sabah gel.'' ''Ama bugün ikindi vakti ödeyeceğini.'' Az adamın sözünü kesti. ''Sabah dedik ya, şimdi git.'' ''Ama ben garibim.'' ''Anladık. Sabah dedik ya.'' Zebitli adam çaresiz ayrıldı. İçine kurt düşmüştü. Sabahleyin olgun bir insan gibi pazarlık yapan, haktan, hukuktan bahseden, alacağı malı kötülemenin fena bir ahlak olduğunu söyleyen Az, şimdi değişivermişti. Belki de borcunu kökten inkar edecekti. Bir zaman tanımazlıktan gelmesi bunu gösteriyordu. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Oradan ayrıldı. Geceyi haremde geçirdi. Sabahleyin As'ın kapısını çaldı, içeriden ''Yarın gelsin.'' diye haber gelmişti. Tekrar çaldı kapıyı. Tekrar istedi hakkını, fakat As ondan üstün çıktı. ''Ayıp değil mi? Utanmıyor musun durmadan kapı çalmaya?'' ''Ama ben alacağımı istiyorum. Yarın dedik ya.'' ''Ben yarına duramam. Ben de bugün veremem. O halde malımı geri ver.'' ''Anlamadım. Malımı diyorum, geri ver. Şaka yapıyorsun zannederim.'' ''Neden şaka yapayım? Pazarlıkla onu bana satmadın mı?'' ''Sattım.'' ''O halde mal senin değil, benimdir.'' ''Ama benim param...'' ''Paran bir yere gitmez, vereceğiz.'' ''Hadi ver öyleyse. Yarın dedik ya.'' ''Dün geldim, bugün vereceğini söylemiştin.'' ''O zaman ne demiştim?'' ''Yarın vereceğim dedin.'' ''O halde sözüm söz, yarın vereceğim.'' ''Ben paramı almadan bir yere gitmem.'' ''Anlaşılan sen biraz hırpalanmak istiyorsun.'' Daha sonra Ağaz içeri doğru şöyle bir baktı. ''Kim var orada bakayım, gelsin buraya.'' Adam döndü. ''Temiz bir dayak yemeği mi, çekilip gitmeyi mi arzu edersin?'' Adam dayak yeme hevesinde olduğu söylenemezdi. ''Şimdi yarın mı geleceğim?'' ''Hayır.'' ''Ya ne zaman?'' ''Artık gelmeyeceksin.'' ''Ama bu bir haksızlıktır, zulümdür.'' ''Hadi oradan, serseri herif. Haksızlığı senden mi öğreneceğiz? Defol buradan.''
Adam üstelik bir de dayak yememek için ayrıldı. Kabe'ye geldi. Putların arasında dolaşanlarla konuştu. Kabile reislerini gördü. Abdüddar, Mahsun, Cuma, Sem, Adi oğullarını dolaştı, derdini onlara anlattı. Fakat fayda bulamadı. Ümitsizliği arttı. ''As bin Vail gibi adamda alacağı olmak bir insan için şereftir.'' dediler. ''Şeref insanın karnını doyurmuyor. Bana paramı yahut malımı alın.'' ''Sen ne diyorsun? As gibi bir kişi bu kadarcık bir iş için rahatsız etmek ayıp değil midir?'' ''As öyle büyük, şerefli bir kişi midir?'' ''Elbette. Ne zannediyorsun ya? Şerefli insan borcunu vaktinde öder.'' ''Sen şimdi buradan defolmasını bilecek misin?'' Zibitli başvurduğu kabile reislerinin kiminden böyle karşılık gördü, kimi hiç konuşturmadığı, kimi ben karışmam dediği bir başkası, ''Benim ağasa karşı gelecek gücüm yok.'' diye karşıladı. Çaldığı bütün kapılar ona yolun yokuş olduğunu gösteriyordu. Nereye gitse bir çıkmaz sokakta olduğunu anlatmak istiyorlardı. Sabahın erken saatlerinde Kabe'nin yanında haksızlığa uğradığını, ağasının kendisine haksızlık yaptığını söyleyerek saçlarını yolan, elbisesini yırtan, imdadına yetişecek insanlar arayan bir adam görüldü. Bu çırpınış, bu son teşebbüs boşa gitmedi. Mescid-i Haram'da oturup sohbet edenler bu sese kulak verdiler. Zebitli kendini dinleyecek ve haklı görecek birkaç insanın olsun bulunduğunu sevinçle gördü. İlk ayağa kalkan Zübeyir'dir. Bu bir haksızlıktır. Zulmün ve haksızlığın karşısına durmak şeref sahibi insanların vazifesidir. Mert olan zulmün karşısında susup kalmaz diye haykırdı. Abdülmuttalib'in oğlu doğru söylüyor. Gariplere yardım etmek hem vazife hem şereftir diyenler oldu. Netice olarak Abdullah bin Cuda'nın evinde buluşmak ve konuyu orada müzakere etmek üzere ayrıldılar. Mekke'nin yaşça ve itibarca ileri gelenlerinden Abdullah bin Cuda'nın evini misafirlerine açtı. Haşim, Muttalip, Zühre, Haris ve Teymoğullarından bu kabileleri temsil etmek üzere gelen insanlardı. İçlerinde en genç olanı amcalarıyla birlikte gelen Muhammed bin Abdullah'tı. Henüz 20 yaşını geçmiş bulunuyordu. Ancak kimse onun büyüklerin arasında yer almasını garipsemedi. Çünkü o, yaşıyla değilse de düşüncesi ve davranışıyla büyüklere yakışır konuşmasıyla büyüktü. Büyüklere gıpta ettirecek derecede büyüktü. Bu sebeple kimse ''Bu delikanlı aramızda ne arıyor?'' diye düşünmedi. Gelen misafirler sofraya oturdu. Yenildi, içildi ve daha sonra mesele ortaya atıldı. ''Şayet zorbalara karşı ses çıkartılmazsa daha fena haksızlıkları beklemeliyiz.'' dedi biri. ''As bu işi ilk defa yapmış değil ki. Yapan sadece As değil. As bunu yapanlardan sadece biridir. Sesimizi çıkartmasak, bu günleri de arayacağımız günler gelecektir. Bundan emin olalım. Böyle giderse Kureyş'in itibarı sıfıra inecektir. Mekke'ye gelen misafirler, hatta hacılar hakkımızda hiç de iyi konuşmayacaklar.'' Kısacası hiç kimse bu işin böyle kalmasını istemiyordu. Ayrıca kendileri de gittikleri yerlerde aynı muameleyle karşılaşacaklardı. Burada hakkı çiğnenen, fırsat bulunca bir başka Kureyşli'den de olsa hakkını alma yolunu tutacaklardı. Mekkeliler canının istediği her çeşit haksızlığı yapsın ama her gittiği yerde itibar görsün, hakkına riayet edilsin denemezdi. Hac mevsimi yaklaşmış, gölgesi başlarının üzerine düşmüştü. Zilkade ayında bulunuyorlardı. Nihayet bir ay sonra hac merasimi ve ibadeti icra edilecekti. Gelenlere büyükler gibi davranmak, onları rahat ettirmek, onların tekrar gelmelerini sağlamak mümkündü. Çünkü gelenler oldukça Mekke'nin ticareti de itibarı da artıyordu. Nihayet Ebu Talib'in kız kardeşi Beyda yahut Atike, ortaya bir çanak içinde misk getirdi. Orada bulunanlar parmaklarını ona batırdılar.
Bu, Arapların bir çeşit yemin merasimi oluyordu. Bazen böyle hoş kokulu, bazen kan ve benzeri şeylere ellerini batırarak yemin ederlerdi. Yeminden dönülmeyeceğini gösteren bir davranış olarak kabul ediliyordu. Daha sonra ilk yemin şu sözle yapıldı. Denizde bir tek saç telini ıslatacak su bulundukça, Sebir ve Hira dağları yerlerinden ayrılıp kopmadıkça, daima mazlumun yanında, ona yardım eden, arka çıkan bir el olacağıma, hakkını zalimden alıncaya kadar ona yardıma devam edeceğime, geçim sıkıntısı çekenin yardımına koşacağıma Allah adına yemin ederim. Bu yemin herkes tarafından aynen yapıldı. Yapılan bu yemine hılful fudül, yani faziletli insanların faziletli davranmak üzere yaptıkları yemin adı verildi. Bu isim çok önceleri yine Araplar arasında bu manada bir anlaşma yapan üç kişinin ismiyle alakalıydı. Bunlar Fadl bin Fedale, Fadl bin Feda, Fadl bin Haris olmak üzere üç arkadaştı. Mertçe, yiğitçe bir anlaşma yapmışlar, mazlumun yanında, zalimin karşısında yer almışlar, haksızlığa gereken dersi vermişler, böylece yüzyıllar boyu Araplar arasında iyi bir nam bırakmışlardı. Onların açtıkları bu yolu, bu defa Abdullah bin Cüda'nın evinde toplananlar yürüteceklerdi.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakşolur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: kapak sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Dursun Ali Erzincanlı'dan 40 Yaşındasın şiirini dinleyeceğiz. Adana'dan İzzettin Baykal isimli dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi.
1: Gel ey gül yüzlüm, gel şirin sözlüm.
0: Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır Huzur Evlerinden Zehra, sıradaki eseri kardeşim Betül, Mevlüde teyzeme, Sevim'e, Can ailesine, Tekin ailesine, Çınar ailesine, Zeytin ailesine armağan ediyorum.
1: Sana,
0: teşekkür ediyoruz dinleyicimize.
1: Sevgili ben de gelem sana, kokuşmuş dünyanın.
0: Siverek'ten Rahime Betül Hanım, selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Şehitler Kervanı'ndan Şehit Muhyiddin eserini istemişler. Eser aileme ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Şehit Hasan Elbenna'ya ait güzel bir not paylaşmışlar. Hazırlanın ey gençler ve bugün çaba gösterin çünkü yarın iş yapmaya gücünüz yetmez. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Dursun Ali Erzincanlı'yı dinleyeceğiz 40 Yaşındasın şiiriyle. 0552-334-9370 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.
2: Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucunda. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın, sen Habibullah'sın, sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş-ı âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni, seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı? Onlar deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demişti. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refika Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zaten. Ve sen yine yamalı, eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de, ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili, Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duydu, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
3: Muhabbetname devam ediyor.

Değerli dinleyenler, ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Esselamu aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan Hatay'a, gurbete çalışmaya geldim. Operatörüm, işim çok riskli, dua eder, dua beklerim. Allah'ım hiçbir emekçinin ayağına taş değdirmesin, kaza, bela ve musibetlerden korusun. Amin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Önderimiz peygamber eserini istemişler. Bu eseri dinleyeceğiz birazdan. Eseri başta tüm İslam alimine, Çarefem ailesine ve tüm Yusufi zindanlardaki kardeşlere, abilere, bacılara ve TOKİ şantiyesindeki parke taşında çalışan arkadaşlarıma armağan olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Rabbim kaza ve beladan sizleri muhafaza buyur.

Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. İbn-i Teymiye Şam kalelerinde tutuklu bulunduğunda şu muhteşem sözleri söylemiştir. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Benim bahçelerim ve cennetim göğsümdedir. Nereye gidersem gideyim benimle beraber gelir. Hapse konulmam halvet, öldürülmem şehadet, yurdumdan çıkarılmam ise hicrettir. Gerçek mahkum Allah'ın zikrinden uzak olandır. Hakiki esirse nefsine köle olmuş kişidir. Teşekkür ediyoruz bu güzel not için. Zilhicce ayımız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Dinleyicimiz hatırlattı. Bugün itibariyle Zilhicce ayına da girmiş bulunuyoruz. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Şehit Aytaç Baran'dan dinliyoruz. Önderimiz Peygamber.

Kezban Orhan bize ulaşmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Akıl insanda, anlam lisanda, nimet ihsanda, en büyük nimet ve peygambere ümmet olmakta. Teşekkür ediyoruz. İzmir'den Ömer Altan kardeşimiz bizlere ulaştı. Sıradaki eseri özellikle çok sevdiği annesine ve ailesine armağan etti. Teşekkür ediyoruz Ömer kardeşimize. İzmir'e de selam olsun.

Birlikteliğimiz muhabbetnamede devam ediyor. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Dünya kafesinde. İlk öncelikle bu güzel programları yaptığınız için Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim cümlemizden razı olsun. Duy Dünya eserini istemişler. Bu eseri tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına, zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine armağan olsun. Rabbim İsrail, Amerika'yı kahru perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri bizlere görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Bizlere bu şiirimi seslendirirseniz çok sevinirim. İnşallah ilerleyen dakikalarda yer vermeye çalışacağız bu güzel şiirinize. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe Rumuzlu dinleyicimiz ulaşmış. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Grup kıyamdan ayrılana dek eserini istiyorum. Esaret altında olan davaya ulaşım kıymetli eşim Mehmet İslam şu anda yanımda değil ama elbette bitecek bu haset, bu gurbet, bu dava yolu dikenli ama Allah Azze ve Celle mutlaka gülünü de ikram edecek. Tüm İslam ümmetine, Kassam Tugaylarına, Filistinli kardeşlerime, Arakan Doğu Türkistan, Yemen, tüm mazlum kardeşlerime, Allah yolunda cihat eden dava arkadaşlarıma ve Allah için evlatlarını, eşini, malını, yurdunu terk edip dava kardeşlerime armağan olsun. Tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Esselamu aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Geçtiğim benden. Kayboldum sende, ayırma beni, dizini dibinden götür beni. Şehitler Kervanı 9 albümden Duy Dünya eserini dinleyeceğiz. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70 mesajlarınızı bekliyoruz.

Var sırada Acı Bahçevi eserini dinleyeceğiz. Batman'dan Rukiye Gezer bacımız bizlerden bu eseri istemişler. Eseri özellikle annesine, babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere, valilerine Rabbim hayırlı kapılar açsın. Tez zamanda ailelerine, özgürlüklerine kavuştursun. Amin. Ayrıca şehit ailelerine, Filistin ve zulüm altında, esaret altında olan tüm Müslüman kardeşlerimize Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Rabbim zaferi nasip eylesin. Amin diyoruz. Çağrı FM ve ortak yayında olan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, Keziban arkadaşına Fatma ablaya ve tüm Müslümanlara armağan ettiler. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Diyarbakır'dan Esma Nur Kurt ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öncelikle nasılsınız abla, iyisiniz inşallah demişler. Elhamdülillah iyiyiz inşallah, sizler de iyisinizdir. Murat Yaman'dan Zazaca bir eser istemişler. Murat Yaman'dan bugün eser dinlettik. Dertli Baba eserini dinlettik. Eseri anneme, İlk Haber Ajansı'nda çalışan babama, abim Hasan'a, kardeşim Erva'ya, yanımda bulunan babaanneme, yengem Birgül'e, halama, dayıma, kuzenime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Allah İsrail'i yerle bir etsin inşallah demiş Esma Nur kardeşimiz. Amin. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Sabah akşam Rablerinin rızasını ona ibadet edenlerle birlikte bulunmaya sabret. Gözlerini onlardan ayırma. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz selamünaleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Diyarbakır'dan ulaşmışlar. İstek eserimi ve diğer eserleri başta ortak radyoları şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye ve tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, tüm şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sizlere ve ailenize de armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yusufi abilerden dua istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Servet Demirci'den bir eser istemişler. Muhammed'i Sevda eserini. İnşallah bu eseri de sıraya aldık. Rabbim tüm hasta kardeşlerimize sağlık, sıhhat versin. Tüm darda, sıkıntıda olan kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin. Hayırlı kapılar açsın, gönüllerine ferahlık nasip eylesin inşallah. Muzaffer Gürler'i dinliyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Diyarbakır Şehir FM, Batman Aksa FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Madana Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Sevgini ben de gelem sana. Zeynep Gizli ulaşmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Nurullah Kuray'dan Yar Tüyü eserini istiyorum. Eser halam Merve Koyuncu ve kuzenlerime armağan olsun. Dualar, dua beklerim. Allah'ım kolaylık versin. Amin. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Safiye Bera bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eserleri sizlere, tüm Çare FM sunucularına, Aksa FM sunucularına, kardeş radyolara, aileme, Filistin halkına ve zulüm altındaki kardeşlerimize armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Zilhicce'nin faziletine dair güzel bir paylaşımla katılmış dinleyicimiz. Hemen yer verelim inşallah. Zilhicce'nin ilk 10 gününün fazileti. Alimler, Rabbim onlara rahmet etsin, bu günlerin kıymetini şu 3 temel delille açıklarlar. Kur'an-ı Kerim'in şahitliği. Fecir suresi 2. ayette geçen 10 geceye yemin olsun ifadesindeki 10 gecenin tefsir alimlerinin ittifakıyla Zilhicce'nin ilk 10 günü olduğu belirtilir. Allah Teala bir şey yemin ediyorsa o şeyin değeri çok büyüktür. En hayırlı günler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Ve ibadetlerin cem olması. Hafız İbni Hacer Fethül Bahari isimli eserinde bu günlerin üstünlüğünü şöyle açıklar. Zilhicce'nin ilk 10 gününün faziletli olmasının sebebi namaz, oruç, sadaka ve hac gibi İslam'ın temel ibadetlerinin tamamının bu günlerde bir araya gelmesidir. Başka hiçbir zaman diliminde bu ibadetler aynı anda toplanamaz. Evet, bugün itibariyle Zilhicce ayına girmiş bulunuyoruz. Çok faziletli günlerdeyiz. Rabbim bu güzel hayırdan bizleri mahrum eylemesin. Oruç tutma imkanımız varsa oruç tutarak ibadetlerimizle, namazlarımızla, dualarımızla inşallah bu güzel günleri ihya etmeye çalışalım. Nurullah Kuray Yar Tüyü eserini istemişti dinleyicimiz. Bingöl'den Ayşe Hanım bize ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleykümselam, rahmetullah. Şehit tahtında eserini istemişler. Sizlere ve tüm ortak yayın dinleyicilerine armağan olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Ervanur Kurt. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri babama, anneme, abime, ablama, yanımda bulunan nineme, Çermik Yukarı Şehler Köyü'nde bulunan nineme, dayılarıma, teyzelerime, amcalarıma, halama, sizlere ve Çare FM ve tüm ortak radyo çalışanlarına armağan olsun. Allah'a emanet olun. Selamette kalın. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Sizler de Allah'a emanet olun.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin. Şanlıurfa'dan İsa Yakak hayırlı bereketli günler diliyorum. Şehit Abdüsselam eserini istemişler. Tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut Filosu gönüllerine, Yusufi abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyalara gelsin. Adana'dan İzzet Baykal armağanı olsun. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Zilhicce ayınız mübarek olsun. Efendimiz buyuruyor ki Allah katında ibadet edilecek, salih amel işlenecek günler içinde Zilhicce'nin ilk 10 gününden daha hayırlısı yoktur. Ferman eyle. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Adana'dan Mehmet Emin İlçi, Grup Dergah'tan Kürçe Kerbela eserini rica ediyorum. Sesinizin ulaştığı herkese armağan ediyorum. Ben de gelem sana, kokuşmuş dünyanın yükü üzerinde, bas tutmuş kalbimle kirli ellerin. Bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir şiir vardı. Yer verelim hemen. Bu üstüne çöken gece bir bombanın değil, bir suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adını enkaz taşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız, bir annenin yarım kalan duasıdır. Zeytin ağaçlar tanıktır, toprak nice işgal gördü ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu. Fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmayı sürdürdü. Filistin bir haritadan silinmeye çalışılan değil, her çocuğun avcunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi göğü karartsa da bir taşın içindeki inanç koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekle, yıkılmış okulun duvarına buradayız yazmakla yaşar. Ve dünya susarken Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersini verdi. Bir gün o çocuklar büyüyecek, denizin kıyısında korkmadan koşacak, gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek ve Filistin acısıyla değil özgürlüğüyle anılacak. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize bu güzel şiir için. Dua talebinde bulunmuş dinleyicimiz. Bazı sıkıntılarım var. Tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum demişler. Allah razı olsun. Rabbim ne sıkıntınız varsa tez zamanda gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Gönlünüze inşirah nasip etsin inşallah.

0: Güzel bir şiirle programımızı noktalayacağız. Grup Genç'ten biz şiirini dinleyeceğiz. Davut Akgül seslendiriyor. Ortak yayında sizlerle dinleyicilerimizle birlikte olduk. Güzel mesajlarıyla, güzel paylaşımlarıyla bizleri programımızda yalnız bırakmayan sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son eserimiz bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Zalim. Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saate tekrar buluşmak tanesiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepiniz yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.
1: Kapandı iki damla yaş içindeydi halimize, kendimize. Omuzlarımız eten örülmüş, birbirine kenetlenmiş duvar gibi olması gereken omuzlarımız uzaklaştı birbirinden. Namazda bir. Ayaklarımız sürünür oldu küçücük bir iyiliğe. Cihada çağrıldığında bir an bile tereddüt etmeyen ayaklarımız. Duymaz oldu kulaklarımız selam vermeye çekinen ağızlardan fısıltıyla çıkan Allah'ın selamı. Onu bile esirger olduk kardeşimizde. Ve yüzlerimiz, paramparça olan kalplerimiz gibi hala şuursuzca secdelere kapanan yüzlerimiz. Dudaklarımız, dualarda titreyen ve her zaman hayır sözler söyleyen dudaklarımız vardı. Öper oldu Ebu Leheb'lerin kuru yası ellerini. Dualarımız vardı içten, yürekten. Zalimlerden merhamet dilenir oldu dualarımız. Sadece Allah'tan rahmet bekliyor. Boyunlarımız eğildi. İnsanlar önünde Allah'a eğilmeyen. Ve bunca isyanımız üzerinde bir tek umudumuz kalsın Rabbimizde. Affetsin bizleri. Bağışlasın. Ve yeniden güç versin. Müslümanca yaşamak için.
2: Muhabbetname sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
5: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
6: Nakşolur gül şehadet.
5: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş Yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş Yapı.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
4: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
5: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: Reklamları dinlediniz.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 13. Bölüm.
2: Manevi atmosferde Ebu Zer Hoca rahlesini aldı. Sözler kitabını alıp diz çöktü. Yaşlılığına rağmen gençlerin önünde de olsa her dersini diz çökerek yapardı. Her davranışında terbiye ve olgunluk vardı. Misafirlerine kendisi hizmet ederdi. Gençlerin çay doldurmasına bile izin vermezdi. Gençlerin halini, hatırını sorup derse başladı. Dünya hayatının bir aldatmadan ibaret olduğunu, geçici bir oyalanma yeri olduğunu belirtiyordu. Bu zamanki insanların düştüğü fitneleri anlatıyordu. Kardeşlerim, şu ibretli derste üstad diyor ki, ey nefsi, deme, zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayatı prestij yani tapar yapar, derdi maişette geçim derdiyle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak bekaya kaybolup başkalaşmıyor. Aczi beşeri, insanın acizliği, fakri insani, insanın fakirliği değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, süret peyda ediyor. Kardeşlerim, bu fitne insanlarımızı kollarına alıp sallıyor. İslam'ı bırakıp mal, makam peşinde koşuyoruz. Müslümanların içler acısı hallerini görmezden gelip çıkar hesabı yapıyoruz. Ahireti unutup sadece dünyaya çalışıyoruz. Gençlerimiz camileri bırakıp meyhanelere, stadyumlara koşuyor. Boş ideolojilerin vaadine inanıp helak oluyor. Artık her Müslüman İslam davasını en önemli meselesi haline getirmelidir. Ahirette Allah'a vereceği hesabı düşünerek ve ölümü aklından çıkarmayarak ibadet etmeli, ulaşabildiği insanlara İslam'ı götürebilmelidir. Müslüman kendi gönyesini düzeltirse, baktığında hikmet görür, yaptığında nur görür, söylediğinde feyiz olur. O zaman ellerinde nur taşıyan cihad erleri yetişir. Ruh olmadan ceset neye yarar? Ruh dolu müminlerin mücadelesine ihtiyacımız var. Onların anlayışına ihtiyacımız var. Onların koşuşturmalarına, çabalarına ihtiyacımız var. Kardeşlerim, üstad şöyle buyuruyor. Hem deme, ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkeste musibette beraber olmak demek olan teselli, kabrin öbür tarafında pek esassızdır.

Bu sözleri çok duyar olduk. Birisine namaz kıl diyoruz, adam bize o kadar insan namaz kılmıyor, ben niye kılayım ki diyor. İnsanlarımız kötü yönde çabucak birbirlerini örnek alıyorlar. Namaz kılmayanlara baktıkça bu adamların başına bir şey gelmiyor, o zaman benimkime de bir şey gelmez diyorlar. Sanki azap bu dünyada gelecekmiş gibi düşünüyorlar. Zevk dünyasına dalıp gidiyorlar. Oysa kabire yalnız gireceklerini biliyorlar. Ve her cenazede de bunu görüyorlar ama akıl edemiyorlar. Allah'a karşı hesap vereceklerini bilmiyorlar. İşte bu nefsimizin vesveseleridir. Önce kendimize dikkat edelim ve dikkat etmeyenleri uyaralım. Yine üstad, hem kendini başıboş zannetme, zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin diyor. Kardeşlerim, bizler başıboş değiliz. Hayatımız ve ölümümüz elimizde değil, cinsiyetimiz ve milletimiz de elimizde değil. Bizi programlayan biri var, bizden istedikleri var. Çünkü bizim yapabileceğimiz görevler vardır. Allah, peygamberleri örnek almamızı isteyip onun yolunda ibadet etmemizi, mücadele yürütmemizi, kainata bakıp ibret almamızı, kendimize bakıp Allah'ın sanatını görmemizi, ölüme bakıp dünyanın fani olduğunu, onun rızası için, onun cennetini elde etmek için çalışmamızı ve gerekirse onun cenneti karşılığında canımızı feda etmemizi istiyor. Varoluşumuz hikmetsiz değildir. Öyleyse ölümümüz de hikmetsiz, amaçsız ve gayesiz olmasın. Gafil olmayın, aldanmayın ve aldatmayın. Üstadın deyimiyle bu hatime gafil kafaya bir tokmaktır ve bir ibret dersidir. İbret alınız kardeşlerim. Dünya hayatına aldanmayınız. Çalışınız, çabalayınız, mücadele ediniz. Ebu Zer Hoca dersi bitirip dua etti. Gençlerin birkaç sorusu oldu, onları cevapladı. Odanın kapısı çalındığında, "Bizim hanım yine sizlere bir şeyler hazırlamıştır," dedi. Dizine dayanıp kalktı. "Gençlere yemek hazırladım," dedi Zarife Ana. Sofrayı getirip kurdu. Zarife Ana gençlere çocukları gibi bakardı. Onun iki kızı vardı, ikisini de evlendirmişti. Kendisi Ebu Zer Hoca'nın derslerine iştirak edenlere hizmet etmekten büyük zevk alırdı. İslam için kalpleri çarpan insanlara bu şekilde katkıda bulunmayı istiyordu. "Ah gençler," dedi Ebu Zer Hoca. "Hanım size karşı çok şefkatlidir. Geçenlerde bana biz alt kata yerleşelim, gençler buraya gelsin teklifinde bulunuyordu. Ellerinizden öperiz, hürmet ederiz," dedi gençler. "Misafirleriniz çoktur. Onlar için uygun olan burasıdır. Alt kat bizlere geniş geliyor bile. Allah razı olsun." Bir erkek sırtını iyi bir kadına vermeli. Ben gücümü, direncimi ondan alıyorum. Adı gibi her şeye zarafet doludur. Evlendiğimizden bu yana sabah namazından sonra oturup virdini çeker. Ben Kur'an okuyup biraz kestirdiğimde hemen kınar. Tembellik yapmamı hep engellemiştir. Yeri geldiğinde tatlı şekilde uyarmıştır. Sözlerimle yaptıklarım arasında tezatlığın olmamasını hep söylemiştir. Ona çok şey borçluyum. Çoğu insanları İslam davasından hanımları engeller. Benimse İslam davası için bir şey yapmaya hep o teşvik etmiştir. Biz de Zarife Ana'nın çabalarını, samimiyetini gördükçe etkileniyor, heyecana geliyor, İslam için çalışmaya daha çok zevk duyuyoruz. Gençler alt kata inip derslerini çalıştılar. Muhammed üç arkadaşıyla kalıyordu. Ferit de sık sık onları uğruyordu. Okul derslerini beraber çalışıyor, Ebu Zer Hoca'nın sohbetlerine beraber katılıyorlardı. Her akşam Ebu Zer Hoca'nın görevli olduğu camide namazlarını kılıyor, orada kendileri Kur'an ve fıkıh dersi alırken çocuklara Kur'an okumayı öğretiyorlardı. Zamanlarında bir boşluk yoktu. Bu çaba onlara güzel bir manevi haz veriyordu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur ayetinin mucizesi olmalıydı. Okulun üçüncü haftası geride kalmıştı. Muhammed ev arkadaşı Kazım'la aynı sırayı paylaşıyordu. Ahmet ve Ferit diğer şubeye düşmüşlerdi. "Muhammed Yüksel, idare!" Bir ses duymuştu aniden. Sesin sahibini tanıyordu. Teneffüse çıkmamıştı, ders aralarında kitap okumaya çalışıyordu. Pencereden dışarıya bakan Kazım'la göz göze geldi. Kazım omuzlarını silkti. "Kim çağırıyormuş?" "Tarık Hoca." Bu isim hoşuna gitmedi. Sınıfları ikinci kattaydı. İdare katına indi, müdür yardımcısı Tarık Hoca'nın kapısını çaldı.
İçeri gir sesini işitince girip odanın ortasında durdu. Tarık Hoca çok meşgulmuş gibi masa üstündeki evrakları kontrol ediyordu. Sonra toplayıp çekmecesine koydu. Alttan bakacak şekilde gözlerini Muhammed'e dikti. El işaretiyle beraber yer gösterdi. "Otur bakalım," dedi. "Seninle özel konuşalım." Tarık Hoca'nın sarkık bıyıkları onun ideolojisini ele veriyordu. Sarımsı saçları ve hafif sarımsı yüzü renk bütününü oluşturuyordu. Muhammed hoşlanmadığını belli edercesine ağır ve isteksizce oturdu. Tarık Hoca elindeki kalemle oynadı, kaşlarını dikkatle kaldırıp "Muhammed Yüksel, senin hakkında bir dosya elimize ulaştı," dedi. Muhammed'in yüzündeki ifadeleri okudu. "Ne dosyası hocam?" "Oğlum, bu dosya ailen hakkında. Bir abin dağda terörist," dedi Tarık Hoca Muhammed'e. "Buna ne diyorsun?" dercesine mimik hareketleri yaptı. "Onu herkes biliyor hocam." Tarık Hoca sandalyesini yaklaştırdı. Ellerini masada birleştirdi. Asıl önemli meseleye gelir gibi ciddi tavır aldı. "Ama buna rağmen bu devlet okulunda okuyorsun. Devletimizin imkanlarından yararlanıyorsun." Tekrar yaslanıp tepkiyi ölçtü. "Hocam affedersiniz. Ancak ben abimin yaptığını doğru bulan biri değilim. Ve okul kitaplarından hep bunu öğrendim. Hiç kimse başkasının yaptığından dolayı suçlanamaz. Velev ki en yakını olsun. Yani benim ve abimin." "Tamam evladım, orası öyle. Biz de bunun farkındayız. Devlet her bireyine sahip çıkar. Seni suçlamıyorum. Ben de senin okumanı, gelişmeni, devletine ve vatanına faydalı biri olmanı istiyorum. Onun için varız. Biz senin aleyhinde değiliz. Sözlerimi yanlış anlama. O zaman sizi dinliyorum," dedi Muhammed. Yüzü yanıyordu. "Levent Yüzbaşı ile tanışırız. Aile dostumdur. İlçeye yolu düştüğünde bana uğrar. Senin hakkında övücü sözler söyledim. Çalışkan ve zeki bir öğrencisin. Seninle ilgilenmemi istedim. Ne ihtiyacın varsa buradayım. Aile dostumun isteği olmasa geçerdim ancak onu kıramam. Onun için..." Muhammed, yüzbaşının ismini duyunca nasıl bir dümen çevirdiklerini anladı. Yumruğunu sıktı, içinde bir öfke oluştu. Kendini sakinleştirdi. "Sağ olun hocam. Benim kimseye ihtiyacım yok. Özel ilgiye de muhtaç değilim. Her öğrenci gibi buradaki olanaklarla okuyacağım. Sadece birilerine özel ilgi göstereceğinize, tüm öğrenciler için güzel olanaklar sunsanız daha iyi olur. Bana bu özel ilgi niye?" "Sen çalışkan ve zeki bir öğrencisin. Okula başka amaçla gelen bir sürü öğrenci var. Sen okumak için gelmişsin. Sana yardımcı olmak bizim görevimiz." Biraz para çıkardı, diğer cebinden de çıkardı. Bu kadar para Muhammed'in bir yıllık giderini karşılardı. Muhammed'in gözleri büsbütün büyüdü. "Bu nedir hocam? Açıkça belirtin. Bana ne teklif edeceksiniz?" Ayağa kalktı, gitmeye davrandı. Kızmıştı, gözleri ateş koru olmuştu. "Otur evladım, otur, kızma," dedi Tarık Hoca. Alttan alması gerektiğini anlamıştı. Masadaki parayı eline aldı. "Bu parayı ihtiyacın için kullanırsın. Alırsın veya almazsın. O da senin tercihin. Amacımız daha çok okulumuz nasıl başarılı olur onu düşünüyoruz. Okulda boş fikirlerle uğraşan, grupçuluk yapan, düzeni bozan öğrenciler var. Öğrencileri tespit edip onlara nasıl yaklaşabiliriz, onları nasıl kazanabiliriz onun derdindeyiz. Bu nedenle senin gibi çalışkan öğrencilerin yardımına, önerilerine ihtiyacımız var. Senden birilerine jurnallemeni istemiyoruz. Bu yörenin insanısın. Yeter hocam, yeter. Benim yakamı bırakın. Bu resmen adamım ol, benim köpeğim ol teklifidir. Bunu nazik bir şekilde kabul etmemi istiyorsunuz. Sizin ajanınız mı olayım? Hocam, ben bu teklifi sizden duymadım ve bu parayı da görmedim." Tarık Hoca'nın masasına gelip gözlerinin içine baka baka öfkesini kustu. Kravatını gevşetti, kapıya yöneltti. "Muhammed Yüksel, sen öyle elini kolunu sallayıp gidemezsin. Dosyan önümde duruyor. Yanlış bir adımını görürsem seni yakarım. Bu okulda bir horoz var, o da benim. Benim dediğimi yapmayan bu okulda barınamaz." Muhammed ters ters bakıp gitti. Koridorda kızgınlıkla kendi kendine söylendi. İkinci kata çıktı. Gergin haliyle sınıfa giremezdi. Lavaboya yöneldi. Aynada görüntüsüne baktı. İçinden "Hasbinallahi ve ni'mel vekil" çekti. Yüzüne su attı. Yüzbaşı ondan ne istiyordu? Bu adam onun peşini bırakmıyordu. Bu nasıl bir devlet anlayışıydı? Bunlar kimdi? Bir gün mutlaka yüzbaşı ile karşı karşıya geleceğini anladı. Sınıfa girdiğinde öğrenciler ne için çağrıldığını tahmin etmişlerdi. Yüzündeki sinirlilik belirtileri her şeyi resmediyordu. Dersin bitimiyle öğrenciler sınıfa üşüştü. "Niçin çağırdı seni? O hocayla ne işin var? Ne istiyormuş senden Heval?" Elindeki tesbihle Kamil ismindeki öğrenci soruyordu. Yanında bir grup öğrenci vardı. Kamil onların başını çekerdi. Senenin başında...

0: İkiniz de milliyetçilik yaparsınız, aşiretçilik yaparsınız, insanları amaçlarınız için kullanırsınız. Namaz kılmayı bilmezsiniz, oruç tutmayı bilmezsiniz, İslam'a düşman kesilirsiniz. Sizin bu oyunlarınızda yokum, tamam mı? İki tarafa da karşıyım. Fikrini ilan eder gibi konuştu. Öğrenciler suspus olmuştu. Kazım yanındaydı. Ahmet ve Ferit de gelmişlerdi. Açıkçası saflarını belirtiyorlardı. Öyle olsun, dedi Kamil. Hadi arkadaşlar gidelim. Bu korkak çocuğu kendi haline bırakalım. Aklınca Muhammed'i korkaklıkla suçlayıp bu yöntemle onu kazanmayı düşünüyorlardı. Muhammed yanında kalan ev arkadaşlarına konunun özünü anlattı. Fakat kendisine yönelik yapılacakların bununla kalmayacağını da biliyordu. Bir hafta geçmemişti ki Muhammed kendisine yönelik yaptırımların başladığını gördü. Bazı öğretmenler tavırlarıyla ona zıt gitmeye başlamışlardı. Anlamadığı şey kendisine zıt davranan öğretmenlerin Kamil ve onun gibilerine iyi davranmasıydı. Karşıt fikirli görünen bu insanların özel ortaklığı nereden geliyordu? Ebu Zer Hoca'nın derslerini hatırladı. Ancak müminler kardeştir ayeti ve küfür tek millettir hadisi tekrar zihninde dolaşıp durdu. Onlar birbirleriyle savaşır gibi görünen ve birbirinden memnun olan kimselerdi.
1: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
2: 13. bölümü dinledin.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 57 73. Lider Kebap ve Döner.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sadakallah.
1: Radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi. Aşrı Şerif.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
8: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
9: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

0: Sağ Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Umut sunar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Sıcak, önemli gelişmeler var. Dilerseniz öncelikle manşetlerimizi görelim, sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin Gazze ablukasına karşı Sumut filosu aylardır hazırlıklarını sürdürüyordu. Hem denizden hem de karadan Gazze'ye ulaşma noktasındaki çabalar devam ederken bir kez daha uluslararası sularda Siyonist terör rejimi Sumut filosuna saldırdı. Saldırıdaki son görüntüleri ve konuyla ilgili canlı bağlantılarımız olacak birazdan. Öte yandan kara konvoyu da Libya'da engelleniyor. Libya'dan da yine canlı görüntülerimiz, canlı bağlantılarımız olacak. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız. Detayları konuklarımızdan öğreniyor olacağız. Tabii Lübnan'da bir ateşkesin varlığından söz ediliyor ama maalesef Siyonist terör rejimi ateşkes dinlemiyor. Lübnan'a yönelik Siyonist terör rejiminin son saldırılarında aralarında kadınların ve çocukların da olduğu, çok sayıda sivil şehit oldu. Lübnan'daki son durumla ilgili detayları birazdan paylaşacağız. İç gündeme geldiğimizde kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak. Gündemde elbette coğrafyada yaşanan gelişmelerle birlikte terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi başlıkları da masada olacak. Bir taraftan da 40 günlük savaş sonrası İran'la ABD arasında devam eden ve bu anlamda süresiz bir ateşkesten bahsedilse de tehditler devam ediyor. Hem ABD'nin İran'a yönelik tehditleri sürerken İran'dan da karşı açıklamalar geliyor. Son açıklamalar ne yönde, neye işaret ediyor? Birazdan yine detayları paylaşıyor olacağız. Gazze'de de sözde bir ateşkes var ama Siyonist terör rejiminin saldırı ve katliamları devam ediyor değerli izleyenler. Tabii bir taraftan da Gazze halkının yanında duran sivil toplum kuruluşları sürekli etkinliklerle Gazze'yi gündemde tutmaya çalışıyorlar. Bu anlamda hafta sonu Ankara'da önemli bir etkinlik vardı ve özellikle de İslam ülkelerine yönelik dikkat çeken çağrılar vardı. Birazdan o çağrıları da ekranlara getireceğiz diyelim. Günün içinden bültenine başlayalım. Sumut filosundaki son durumla bültenimize başlayacağız değerli izleyenler. İşgal ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insan yardımı ulaştırmak amacıyla küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Son duruma dair gelişmeleri haberimizden öğrenelim. Sonrasında da bağlantılarımız olacak. Haberimizi izleyelim.
2: Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna Siyonist rejim donanması tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildi.
3: Evet kıymetli dostlar, 18 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Şu anda Gazze'mize yaklaşık 240 milimiz var ama etrafta alçakların savaş gemileri gözüktüğü bazı teknelere müdahale etmeye başladılar. Dua edin, ne diyelim, biz rotamızdan şaşmayacağız, devam ediyoruz. Dünya utansın, ümmet utansın, adam 240 mil mesafede müdahale yapıyor ve herkes seyrediyor.
2: Küresel Sumut filosu kriz masası Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı. Bazı teknelere yanaşarak taciz eden işgal ordusu hücum botlarının fark edildiği videolar paylaşıldı. İşgal basınında da filoya saldırının başladığı haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda işgalci askerlerin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü. Kriz masası yetkilileri ayrıca işgalci askerlerin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi. İşgal basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin alıkonulduğu aktarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden 14 Mayıs'ta Akdeniz'e açılan 54 teknelik filo, Antalya açıklarından uluslararası sulara geçerek Gazze ablukasını insani ve hukuki açıdan delmeyi hedefliyor. Filoda 45 farklı ülkeden yaklaşık 500 aktivist bulunuyor. Küresel Sumut Filosu 2026 Bahar Misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında da işgal rejiminin saldırılarına maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyan işgalciler aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulunmuştu.
1: Değerli izleyenler, şimdi Sumut Filosu'ndaki son durumu öğreneceğiz. Bir canlı bağlantımız olacak. Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sayın Beşli İsmail Songül yayınımızın konuğu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Sumut Filosu'na daha önce de saldırı olmuştu Yunan karasularında ve bir kez daha hedef alındı Sumut Filosu. Son durum nedir?
4: Evet. Dün geceden bu yana krizma merkezimizde bütün gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Şu an 23 gemiyle bağlantımız kopmuş durumda. Toplamda 56 gemi şu an uluslararası itibarda ilerlemekte. Ve aynı zamanda İsrail korsanlarının saldırısı sonucunda 10 gemide bulunan aktivist arkadaşlarımız ve insani yardım gönüllülerinin şu an İsrailli korsanlar tarafınca kaçırıldığı bilgisi tarafımıza ulaştı. Aslında bu korsanlık, İsrail'in yaptığı bu korsanlık yeni değil. Biliyorsunuz evet. Daha önce de Girit açıklarında İsrail bu filoya karşı bir saldırı gerçekleştirmişti. Orada da neredeyse 32 tane gemimiz İsrailli korsanlar tarafından kaçırılmış ve denizin ortasına bırakılmıştı. Şu an hala orada da sürüklenen gemilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Aslında ilk defa farklı bir şeye şahit oluyoruz. O da artık Akdeniz'in Akdeniz olmaktan çıkıp bir İsrail denizine dönüştüğüne şahit oluyoruz. Yani ta Malta Adası'nda, Girit açıklarında ya da Akdeniz'in ortasında bu zamana kadar tüm insani yardımların, insani yardım gemilerini engellemiş ve buna karşılık da aslında hiçbir devlet hiçbir önlem almamış durumda ve buna karşılık bir yaptırım da uygulamamış durumda. Şu an geldiğimiz noktada da bu korsanlık daha ne kadar devam edecek gerçekten bizler de bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey şu, her ne olursa olsun biz İsrail'in işgal ettiği o sınırlara karşı insani yardımlarımızı götürmek ve o ablukanın kırılması için her seferinde daha da büyüyerek geliyoruz.
1: Evet, peki İsmail Bey, kaç gemi vardı? Malum tabii daha önce de saldırı olduğu yaklaşık bir ay önce Yunan karasularında. Sonrasında bir kez daha filo toparlandı ve Marmaris'ten yola çıktı. Kaç gemi var şu anda Akdeniz'de?
4: Şu an hali hazırda 56 gemi hareket halinde ve bunların 23 ile bağlantımız tamamen kopmuş durumda. Aslında filonun başlangıcında neredeyse 106 tane gemimiz bulunuyordu.
1: Evet.
4: Bunlar hem dünyanın farklı sivil toplum kuruluşlarından hem dünyada arama kurtarma çalışması yapan deniz ya da balıkçı birliklerinden oluşuyordu. Daha önce Girit'te yapılan bu korsan saldırı neticesinde gemilerimizin birçoğu kullanılamaz hale geldi. Sonrasında bu gemiler Türkiye'nin Marmaris limanına ulaşarak orada bakım çalışmalarını yaptılar. Orada da yeni gemileri bu filoya ekleme şansımız olmuştu. Hali hazırda da şu an 54 geminin 23'üyle iletişimimiz kopsa da diğerleriyle iletişimimiz devam ediyor. Hemen arkamda gördüğünüz ekranlardan da anlık olarak tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Ve çok ilginç bir şekilde ilk defa İsrail korsanları, yani bundan önce 20 defa bu tür filolar düzenlenmiş ve bu saldırıların hepsi gece vakti olmuştu. Artık bu korsanlık gecenin karanlığına da ihtiyaç duymuyor. Gündüz vakti Akdeniz'in ortasında filolara, gemilere saldırma cüresini gösterebiliyor. Şu an hala baskın altında olan bazı gemilerimiz var. Hatta bir yandan arkadan da arkadaşlarımız anons geçiyorlar. Şu an bir gemiye daha saldırı olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmış durumda. İzlemedeyiz.
1: Evet. Peki kaç aktivist var Sumut Filosu'nda şu anda denizde?
4: Şu an Sumut Filosu'nda hali hazırda 489 civarında 41 ülkeden aktivist bulunuyordu. Bu aktivistlerin neredeyse 35'i sağlık çalışanlarından oluşuyordu. Aynı zamanda sadece doktorları taşıyan ve içerisinde tıbbi cihazlar olan bir adet gemimiz bulunuyordu. Şu anda da o gemiyle iletişimimiz kesilmiş durumda. gelişmeleri yakinen takip ediyoruz şu anda.
1: Peki İsmail Bey, yani vatandaşları filoda olan devletlerden yardımlaşma ve dayanışma bağlamında bir mesaj var mı?
4: Evet. Şu ana kadar aslında burada vatandaşı bulunan ülkelerin en önemli reaksiyonu daha çok Amerika'nın, Trump'ın ve Netanyahu'nun Barış Kurulu üzerinden yaptığı saçma sapan açıklamalara karşı oldu. Biliyorsunuz Barış Kurulu'na, Barış Kurulu'nda bir açıklama yapıldı. Yani Trump ve damadı hiç kimseye sormadan, hiçbir üye Müslüman ülkeye sormadan işte bu filoların terörü desteklediğini, bu filoların hiçbir limanda destek olunmaması, akaryakıt verilmemesi ve yanaşılmasına, demirlemesine müsaade edilmemesini söyledi. O zaman ilk kırılım noktası yaşandı. Bu ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor, Pakistan'da bulunuyor, Malezya'da bulunuyor, işte Mısır'da bulunuyor. Ve bu Müslüman ülkeler için bu bir hakarettir aslında. Şu an geldiğimiz noktada bu Müslüman ülkenin birçoğu filoya destek açıklamasında bulundular. İkinci olarak da hali hazırda vatandaşlarını korumak adına açık bir çağrıda bulunan şu an bir devlet bulunmuyor. Fakat ilerleyen saatlerde bu tür destek açıklamalarını devletlerden alacağımızı umuyoruz. Filoda şu an vatandaş olarak işte Endonezya vatandaşı, Malezya vatandaşı, Türk vatandaşı, efendime söyleyeyim Avrupa vatandaşlığına ya da Latin Amerika ülkesi vatandaşlığına sahip birçok insan bulunuyor. Bu anlamda aslında genel popülasyonun çoğunu Avrupalılar oluşturuyor.
1: Evet.
4: Burada Türklerin ve Arapların daha az katılımda olduğu bir filodan bahsediyoruz. Ve şu an Avrupa devletleri, özellikle İspanya ve İtalya, sürecin en başından bu yana ciddi desteklemiş ülkelerden bir tanesidir. Türkiye'de dahil. Fakat hali hazırda bir açıklama bulunmuyor.
1: Evet. Peki son olarak malum yani Gazze'de yaklaşık 20 yıldır devam eden abluka ambargo var ve defalarca da Siyonist terör rejiminin saldırılarıyla başlayan soykırımlar yaşandı ve yaklaşık 3 yıldır bir soykırım da devam ediyor. Adına bir barış süreci denilen ama Siyonist terör rejiminin sürekli saldırılarının olduğu, sürekli kadınların ve çocukların katledildiği, hedef alındığı bir süreç. Adına barış süreci, ateşkes deniliyor ama bu da devam ediyor. Abluka da devam ediyor. Siyonist terör rejimi hiçbir anlaşmaya uymuyor. Hasbelkadar işte Gazze'yi gündemde tutmak, ablukayı kırmak, ambargoyu delme noktasındaki Sumut filosunun geride bıraktığımız yıldan bu yana devam eden faaliyetleri var. Peki bu faaliyetleri desteklemek, Gazze'yi Sumut üzerinden gündemde tutma bağlamında kime ne düşüyor? Sumut filosunun ve sizlerin beklentiler bağlamında halklardan, sivil toplum kuruluşlarından, devletlerden ne gibi beklentileriniz var? Buyurun.
4: Aslında burada şunu açık bir şekilde söylemek gerekiyor. Artık bu mesele basit bir Hamas-İsrail kavgası değildir. Ya da Gazze-İsrail kavgası da değildir. Ya da Filistin-İsrail kavgası da değildir.
1: Evet.
4: Hatta Orta Doğu ve İsrail kavgası da değildir.
1: Evet.
4: Artık İsrail terörü tüm dünyanın barışını etkileyen, dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin ciddi anlamda etkilendiği bir sürece dönüşmüş durumda. Yani bakın, İsrail terörü şu an Avrupa limanlarında. Şu an Tiran Denizi'nin içerisine kadar girmiş durumda. Bu bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Artık bu meseleden tüm dünya halkları sorumlu. Ve her ne olursa olsun tüm dünyanın halkları kendi devletlerine baskı yapmak zorundadır. Ne baskısı yapmak zorundadır? Bir, İsrail'e koşulsuz şartlı her alanda, savunma sanayisinde, temel gıdada, ticarette, uluslararası diplomaside bir ambargo uygulaması zorundadır. İkincisi, İsrail'e giden ürünlerin genellikle birçok limana uğrayarak İsrail'e ulaşması, yani uluslararası deniz taşımacılığında bu böyledir. Bu gemilerin engellenmesi gerekir. Her nasıl ki şu an İsrail Gazze'ye giden insani yardımları istediği gibi engelleyebiliyorsa, yüzlerce kişiyi hukuksuz bir şekilde korsan bir saldırıyla alıp hapse atabiliyorsa ve utanmadan çıkıp da bu insanlara karşı aşağılayıcı bir ifadeyle bunların şovmen olduğunu iddia edebiliyorsa, artık bizim de şunu yapabiliyor olmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun İsrail'e ait ticari gemilerin bu limanlara yanaşamaması, aynı zamanda ülkemiz toprakları üzerinden giden petrolün de koşulsuz ve şartsız artık durdurması gerekiyor. Çünkü çok üzülerek söylüyorum bunu. İsrail son 3 yıldır bir soykırım uyguluyor ve hala tedarik problemi yaşamıyor. Bu nasıl mümkün olabilir diye baktığımızda bunda en temel problemin de uluslararası ticari dengeler olduğunu görüyoruz. Artık bu soykırımın olduğu dünyada ticari dengelerin bir kenara bırakılarak İsrail'e karşı yaptırım alınması şarttır. İkincisi de uluslararası vicdanın, sivil toplum kuruluşlarının da her ne olursa olsun İsrail'in işgal ettiği o sınırlara hareket etmesi gerekmektedir. Şunu net bir şekilde görüyoruz. Her engellemede daha da büyüyor. Daha fazla gemi alabiliyoruz. Daha çok destek bulabiliyoruz. Şu an Libya'da bekleyen bir kara konvoyumuz var. Evet. Akdeniz'in ortasında devam eden bir filomuz var. Bunlar engellendiği takdirde de bir sonraki sefere 1 milyon insanı İsrail'in işgal ettiği o sınırlara yürütmek üzere bir proje başlatacağız. Ve her ne olursa olsun o sınırlara

0: Devletlerin desteği de ve uluslararası kurumların tepkisizliğinden cesaret alan işgal ordusu Libya'yı neredeyse her gün bombalıyor ve Lübnan'da sürekli katliamlar gerçekleştiriyor. Son saldırılarda en az ikisi çocuk, biri kadın, 8 Filistinli şehit oldu, 15 kişi de yaralandı.
1: Lübnan'da ateşkes yok. Bir tarafta Siyonist işgal ve katliam, bir tarafta ülkelerini müdafaa eden Hizbullah üyeleri var. Öte taraftaysa düşmanın saldırılarına karşılık vermeyen ve müzakereler adı altında ABD ve Siyonist işgal rejiminin şartlarına teslim olan Beyrut hükümeti var. Böyle bir istikrarsız ortamdan cesaret alan işgal ordusu 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Sur'un Tayr Falsay beldesine işgal ordusu tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk, 3 kişi katledildi. 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Tayr Diba beldesindeki saldırıda ise biri çocuk, 2 kişi katledilirken aralarında bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Zerariye ve Cebşit beldelerine düzenlenen saldırılarda da toplam 4 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı ENA'nın haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Joya, Kefersir, Kusaybe, Tebnin, Ferun ve Suhmur beldelerini hedef aldı. Joya'daki saldırıda 3 kişinin şehit olduğu kaydedildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Sağlık Bakanlığı son açıklamasında işgal ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 3000'e dayandığını belirtti. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle işgal birliklerine misilleme operasyonları düzenliyor.

0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının kritik başlıkları ise bölgede yaşanan bölgesel gelişmeler, ekonomi ve terörsüz Türkiye süreci olacak.
1: Kabine yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi, Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. Tahran-Washington hattındaki belirsizlik, Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de arttırıyor. Kabine toplantısında enerji, arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. Kabinenin bir diğer önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar konuşulacak.
0: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin Pendik 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, geçmişte partilerine yönelik iftiraları hatırlatarak bazı belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlüklere dikkat çekti.
1: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Şehit Yalçınaran Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Pendik 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, siyaset sahnesinde son günlerde ortaya saçılan rezaletlere dikkat çekti.
2: Geçtiğimiz yıl Şubat ayında, 2025 yılının Şubat ayında iddia edildi ki Bursa'daki ilçe kongrelerimizin birinde biz kongre yaparken güya kongre üyelerine bir yemek verilmiş ve bu yemeğin bedelini de Bursa Büyükşehir Belediyesi karşılamış. Dedim ki Odri Meydan, sizin bahsettiğiniz tarihte, o gün değil, o ay içerisinde Bursa'da sizin iddia ettiğiniz ilçe değil, herhangi bir ilçemizin kongresini yaptığımızı ispat edin, istifa etmekle kalmayacağım, partiyi kapatacağım dedi. Neymiş o gün? 40 bin lira güya bizim kongre üyelerimize, ilçe kongremize belediye kaynak aktarmış.

0: yemek vermiş. Arkadaşlarımızın yediği yemeğin faturasını da çıkardım. Hangi arkadaşımızın o parayı ödediğini, Bursalı bir partili arkadaşımız oraya giden kardeşlerimize bir yemek ikramında bulunmuş. Belediyenin tesisinde onun ödeme belgesini de ben açıkladım. Ama buna rağmen pişkin pişkin o ifadeleri söyleyenler şimdi kongre öncesinde ilgisiz bir milletvekiline 1 milyon euroyu verdiğini kendi belediye başkanları söylüyor. Dut yemiş bülbül oldular. Bakınız 40 bin lira iddia ki o da gerçek dışı yalan ama milyon euroları kongre masrafı adı altında milletin kesesinden almışlar, iç etmişler.
1: Seçim sürecinde partisinin defalarca iftiraya uğradığını belirten Yapıcıoğlu, belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlıkları da anlattı.
0: Battığı pislik boyunu aşmış, partinin belediye başkanlarından birisinin kurban kestireceğiz diye milletten para aldı ve o para iç ettiği faş oldu. Açık açık. Kurban kestireceğiz diye, hastalara yardım edeceğiz diye milletten para toplayan, millete hizmet için belediyelere aktarılan paraları iç eden, otel odalarında metresleriyle yiyen ya da içki sofralarında meze parası yapan insanlar bize ahlak dersi vermeye kalkmasın. Hani derler ya siz hırsıza her gün hırsız olduğunu yüzüne vurmazsanız size ahlak dersi vermeye çalışır. İşte aldılar belki dilsiz mazlumların ahını, o ah çıkıyor aheste aheste.
1: Gerçekleştirilen kongrede yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Erdal Almalı güven tazeleyerek yeniden Pendik ilçe başkanı olarak seçildi.
2: Sağolmut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede öncü olan Sağolmut bir sağcı tekstil markasıdır. Sağolmut sundu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
2: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 57 73. Lider Kebap ve Döner.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: Reklamları dinlediniz.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Doğru Haber gazetesi.
1: Garantörler neyi bekliyor? İşgalci İsrail'in Kassam Tugayları Genel Komutanı İzzettin el-Haddad'ı eşi ve kızıyla birlikte hedef aldığı suikast Gazze'de aylardır delik deşik edilen ateşkes sürecini yeni bir kırılma noktasına taşıdı. Ateşkes anlaşmasına rağmen suikastlar, bombardımanlar ve işgalın sahadaki ilerleyişi sürerken arabulucu ülkelerin ve uluslararası aktörlerin hiçbir somut adım atmaması Filistin cephesinde büyük tepki topluyor.
0: Türkiye Gazetesi.
1: ABD vuracak bahane arıyor. Trump yönetimi Tahran'ın taleplerinin tam tersini içeren 5 maddeyi müzakere şartı olarak masaya koydu. Savaş artık an meselesi.
2: Yeni Akit Gazetesi.
1: Uçkur çözüldü, gözleri açıldı. Son dönemde CHP'de yaşanan ahlaksızlıklar, yolsuzluklar, uçkur rezaletleri nihayet halkın tepkisini çekmeye başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekonomik krizi ve düşük ücretleri bahane ederek CHP'yi yerel seçimlerde birinci parti haline getiren öfkeli seçmen, başta Antalya, Uşak, Bolu ve Giresun Görele ilçesi olmak üzere CHP'li belediyelerde patlak veren uçkur skandallarının otel odalarında, kiralık jetlerde yapılan fuhuş rezaletlerinin ardından partiyle ilişkisini kesmeye başladı.
0: Milli Gazete.
1: Garantörlere katili durdurun çağrısı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in Kassam Tugayları Komutanı İzzettin el-Haddad'a yönelik suikastını bir suç olarak nitelendirerek, garantör ve arabulucu ülkelerin Tel Aviv'i ateşkes anlaşmasını uygulamaya zorlamaları gerektiğini açıkladı.
3: Yeni Birlik Gazetesi.
1: Avrupa'ya stratejik körlük uyarısı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Stratejik Diyalog Buluşması kapsamında Almanya'yı ziyaret ediyor. Fidan, Türkiye'nin stratejik ağırlığını, kabiliyetlerini ve jeopolitik konumunu göz ardı eden bir Avrupa güvenlik stratejisinin eksik kalacağını ifade etti.
3: Milat Gazetesi.
1: Merkez İstanbul. Bölgesel savaşlar ve gerilimler küresel enflasyon ve enerji krizine sebep olurken, Türkiye konumunu pekiştiren adımlar atıyor. İstanbul üzerinden dünyaya erişecek bir ticaret ekosistemi kuruluyor.
0: Yeni Şafak Gazetesi.
1: Dolunay ile 18 dakikada müdahale. Siber dolandırıcılara hızlı müdahale için emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay çatısı altında bir araya geliyor. Mağdur şikayetçi olduktan saniyeler sonra suç önleme tutanağı hazırlanacak ve ilk analiz 1 dakikada tamamlanacak. Yeni Şafak'a bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz, dedi.
0: Akşam Gazetesi.
1: İsrail bölgeyi birbirine düşürüyor. Soykırımcı İsrail, Irak'ı Amerikan basını üzerinden Körfez ülkelerine hedef gösterirken ve ateşkesleri bozarken Birleşik Arap Emirliği'ne kimliği belirsiz drone saldırısı düzenlendi.
3: Diriliş Postası Gazetesi.
1: Kimse kimseye yakın değil. Adana merkezli yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınması, Ankara kulislerinde yalnızca bir adli dosya olarak değil, aynı zamanda güçlü bir siyasi mesaj olarak okunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı operasyonda 21 ilde 200 şüpheli hakkında işlem yapılırken, MASAK raporları ve teknik takiplerle yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiği duyuruldu.
3: Karar Gazetesi.
1: Bunu bize dış güçler yapmadı. TÜİK ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verileri, mutfaktaki yangının 5 yılda nasıl dünyanın zirvesine çıktığını ortaya koydu. Eylül 2021 ile Nisan 2026 arasında dünyada gıda fiyatları %101 artarken, bizdeki artış %833'e ulaştı. Uzmanlar, tablonun sebebi dış güçler değil, yanlış ekonomi politikaları, dedi.
0: Manşet Haber. Manşet Haber. Manşet Haber. Manşet Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
6: Nakşolur gül şehadet.
5: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
8: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
9: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
10: Reklamları dinlediniz.

gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, bir İstek Saati programıyla daha sizlerleyiz inşallah. İstek Saati'nde her zaman olduğu gibi birlikteliğimiz yaklaşık 1,5 saat sürecek. Bu süre zarfında sizlerden gelen istek eserlerine yer vereceğiz inşallah. İşte WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70. Tekrar ediyorum, WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70. Ortak yayınımız 9 Radyo ile birlikte başlıyor. Radyolarımız Vuslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa, Davet FM, Botan FM ve radyomuz Çare FM efendim. Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, gönüllerin pasını silmeye, ruhunuzu şifa olmaya geldik. En güzel ezgi ve ilahilerle başlıyoruz inşallah. Evet sevgili dinleyenler, saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor ve istek saati tüm güzelliğiyle başladı efendim. İlk eserimizi bakalım hangi kardeşimiz belirlemiş, hemen bakıyoruz inşallah. Evet ilk eserimizi Diyarbakır'dan Ferit Korkmazoğlu kardeşim belirledi. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Be Vefaye eserini istedi. Eseri hasreten Yeşil Kubbe'de müderris olan abimiz, hocamız Serdar Aslan'a, Rehber TV ailesine, Çare FM ailesine ve kardeş radyolara harman ediyorum. Ve yanımda bulunan değerli Ahmet Baran abime, Enes Kınay'a, Yasin Zeren abime harman ediyorum. Ve bizlere armağan etmişler. Biz de haseten kendilerine armağan ediyoruz inşallah. Ve yanında, şahsında bulunan tüm kardeşlere inşallah.

Ve WhatsApp hissekatını okumaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır Çeşme'nde bulunan kıymetli eşim Deniz Yıldırım'a Cesaret Dayı parçasını armağan ediyorum. Seviliyorsun dayı, Rabbim senin ve tüm Müslümanların esaret bağını tez zamanda çözsün demişler. Amin diyoruz inşallah, Rabbim tez zamanda kavuştursun kardeşimizi. Selamun aleyküm, hayırlı, bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız, iyisiniz inşallah, hamdolsun, elhamdülillah. Sizden Şehitler Kervanı'ndan Hücre eserini ricamdır. Eser size Yusufi Medresesi'nde bulunan azizlerimize, İzzettin Akbulut Mehmet Siyeter'e, İbrahim Çelik'e, Rıdvan Aksu'ya, Hacı Gökhan Dağ Tetikine, Yunus Emre'ye, Ökeş Hocam'a, Mustafa Fıstık'a, Adem Bilmez'e, Metin Kiraz'a, İbrahim Halil Çay'a, Abdullah Zengin abiye, Mustafa Caymaz'a, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abiye, Ferhat abiye, Nurullah hocama, Vuslat FM ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz de Adana'dan bizlere kulak veren tüm değerli dostlara ve hasreten İzzettin Baykal abimize armağan ediyoruz. İstek saatimizin ilk eseri Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'ya güzel bir eser dinleyeceğiz. Eseri dinliyoruz. Eserin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'ya seni dinledik. Sırada Grup Kervan'dan Hücre eseri var, Gecelere Sarıyorum Hüznüm eseri. Evet, bu eseri bizden Adana'dan İzzettin abim istemişti. Ve WhatsApp ise katından gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm, iyi yayınlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun, elhamdülillah diyoruz. Bana Tayfoğlu'nda eserini çalabilir misiniz? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilerinize, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz? Ben multip skleroz hastasıyım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile Rabbim yardımcınız olsun diyoruz ve Şafi ismiyle inşallah şifa versin. Ve tüm dinleyici kardeşlerimizden de dua istirham ediyoruz. Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe. Hayırlı yayınlar diliyorum. Grup Kıyam'dan Ayrılana Dek eserini çalabilir misiniz? Esaret altında olan dava yoldaşım, kıymetli eşim Mehmet İslam'a şu an yanımda değil ama elbette bitecek. Bu hasret, bu gurbet, bu dava yolu dikenli ama Allah Azze ve Celle mutlaka gülüne de ikram edecek. Tüm Müslüman ümmetin Kasam Tugaylarına, Filistinli kardeşlerimize, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, tüm mazlum kardeşlerime, Allah yolunda cihad eden dava arkadaşlarıma ve Allah için evlatlarını, eşini, malını, yurdunu terk edip dava kardeşlerime gelsin. Tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicinize gelsin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu aleyküm diyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe, Rabbim kavuştursun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Evet sevgili dinleyenler, sözün bittiği yerde istek saati başlar diyoruz. Kalpten kalbe giden yola hoş geldiniz diyoruz tekrardan. İstek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve saatlerimiz 14.14'ü gösteriyor. Ve Grup Kervan'dan güzel bir eser daha dinliyoruz. Kulak veriyoruz ve inşallah kulaklarımızın pası silinir diyoruz. Grup Kervan'dan Hücre eseri geliyor. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet dinleyenler, değerli bu istek saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.18'i gösteriyor. Ve Grup Kervan'dan Hücre Eseri'ni dinledik ve sırada Bilal Güler'den Şehit Murat Eseri'ni dinleyeceğiz. Çiçektir şehit. WhatsApp istek hattından gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm Diyarbakır Silvan'dan Hamza. Mustafa Altıntop'tan Habibi Rabbi Alem Eseri'ni istiyorum. Eser radyo çalışanlarına, dinleyicilerinize, siz de Elihçar FM çalışanlarına ve Adıyaman Gelge'de bulunan Muhammed abiye gelsin. Fecra Kur'an takipçilerine gelsin ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Aliye İzzet Begoviç'in güzel bir sözünü paylaşmış. Allah razı olsun. Tekrar edelim inşallah. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Rabbim bizi gaflet uykusundan uyandırsın diyoruz inşallah. Amin nispetinde inşallah aminlerinizi duyar gibiyim.

Selamünaleyküm. Bir dinleyici Grup Mamela'dan Müslüman olmak eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyicilerinize, siz değerli kardeş radyo çalışanlarınıza gelsin. Yusufi Medresesi'nde bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır radyo başında dinleyen Emin Çınar'a gelsin. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Hasan Elvenna'dan güzel bir söz.

Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Şahin Öner. Şu an eşim yanımda. Fakülteye gidiyoruz. Dua istiyorum tüm dinleyici kardeşlerimizden. Rabbim inşallah Şafi ismiyle Şahin abimizin eşine şifa ver diyoruz. Tüm dinleyici kardeşlerimizden hasreten istirham ediyorum. Genç kardeşimiz için inşallah dua istirham ediyorum. Rabbim Şafi ismiyle inşallah tez zamanda kardeşimize şifa verir diyoruz. Rabbim sıkıntınızı giderin inşallah. Rabbim sağlıklı ve huzurlu günler nasip etsin diyoruz. Selamünaleyküm. Siverek'ten Rahime Betül Mazlum Işık'tan Yalnızsın şiirini istiyorum. Bu anlamda şiiri özellikle Sumut Filosu'ndaki vicdanlı herkese gelsin. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demişler. Ve benim ajandamda tatlı cümlelere diplomatik yumaşıkla yer yok. Dünyanın gözü önünde işlenen katliama sessiz kalan herkes faillere kadar sorumludur. Benim gündemim mazlum çığlığı, Filistin'in sabrı, Sumud'un onurudur. Herkes unutsun, herkes baksın, başka yöne ben dönüp bakmaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü Sumud sadece direnmek değil, direnerek hayata kalmaktır. Sumud'u gündemde tutalım, Sumud'a

olalım. Evet, yürek kahramanlarına Sumu'da selam olsun diyoruz. Kardeşlerimize selam olsun. Rabbim onları muvaffak etsin inşallah. Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.22 gösteriyor. Bilal Güler'den güzel bir eser dinleyeceğiz. Ve Diyarbakır'dan Serdar Demir kardeşim bizlere ulaştı. Bilal Güler'den bir eser istemişti. Hasetten Çetin abislere gelsin. Tüm çalışanlarınıza ümmeti Muhammed'e gelsin demişler. Allah razı olsun Serdar abim. Ben de hasetten değerli kardeşime armağan ediyorum. Ve yanında şahsında bulunan tüm değerli dostlara armağan olsun inşallah. Evet, Bilal Güler Şehit Murat eserini dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet sevgili dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor ve Bilal Güler'den Şehit Murat eserini dinledik. Ve sırada Grup Mavera'dan Müslüman Olmak eserini dinleyeceğiz. Ve WhatsApp İstek hattından gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım. 0552 334 93 70. Ve yayınımız şu an ortak yayınımız 9 radyo ile birlikte devam ediyor. Ve diğer radyolardan da inşallah paylaşım bekliyoruz. Vuslat FM, Kevan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa, Davet FM, Botan FM ve radyomuz Çare FM'den inşallah paylaşımlar bekliyoruz.

Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Hamdolsun. Elhamdülillah. İlk önce bu güzel programı yaptığınız için Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Sizlerden duy dünya gazze yanıyor ilahisini istiyorum. Bu parça özellikle sizlere ve tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine gelsin. Rabbim İsrail Amerika'yı kahru perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri görmeyi nasip etsin. Ve bizlere bu şiiri seslendirirseniz çok sevinirim. İnşallah vaktimiz olursa, inşallah diyelim.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Şehadet. Kınarıya Kur'an'dan bir eser çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demişler. Şehadet kardeşimiz, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet Kınarıya Kur'an'dan İmam Hüseyin eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal'a, Mehmet Aktaş'a, Seyfettin Yaşar'a, Cemal Aktaş'a, Mustafa Yıldırım'a ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun İzzettin kardeşim. Helved-

Selamun aleyküm. Ben Urfa'dan Ahmet Seydam. Eseri Muhammed Yıldırım'a armağan ediyorum ve Abdurrahman Ölü'nden Allah de döne döne eserini istiyorum demişler. Selamun aleyküm abim demiş. Aleyküm selam ve rahmetullah. İstanbul Bahçeli Evler'den Meryem, hayırlı programlar diliyorum Çare FM'e. Ve Çare FM'i çok seviyoruz. Küçüklüğümden beri dinliyorum inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Sıradaki eseri eşim Erkan'a ve Çare FM dinleyicilerinize armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Bahçeli Evler'den Meryem kardeşimiz. Evet, hele dinleyenler, Grup Manvera'dan Müslüman Olmak eserini dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet sevgili dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.37'yi gösteriyor ve güzel bir eser daha dinledik. Grup Mavera'dan Müslüman Olmak eserini. Ve sırada Grup Ümmet'ten İslam Ave Hayate, yani Kınarıya Kur'an'dan İslam Ave Hayate eserini dinleyeceğiz. Evet, Kınarıya Kur'an'dan iki kardeşimiz eser istemişti, herhangi bir eser istemiştiler. Biz de bu eseri belirledik inşallah. Ve istek eserleri, sırada güzel eserler var. Ve WhatsApp istek hattına gelen paylaşımları okumaya devam edelim inşallah. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Alaaddin. Sizden Grup Ümmet'ten Mele Şükrü, Mele Muhittin eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya'ya, Emre Yavuz'a, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerinize ve size gelsin selam ve dua ile demişler Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. İsmim Şefika Şahadet Demir. Sizden Kınarıya Kur'an'dan bir eser istiyorum. Tüm dava kardeşlerime gelsin demişler. Allah razı olsun.

Ve Diyarbakır'dan Hıdır kardeşim bizlere ulaştı. Kıyamlar Durmaz'dan herhangi bir eser istedi. Eser tüm dinleyicilere, herkese armağan ediyorum. Uzaktaki akrabalarıma ve Özlem Ajan sanatçılarına gelsin ve bizlere armağan ettiler. Diyarbakır'dan Hıdır kardeşim, ben de haseten kardeşime armağan ediyorum.

geçti. Bir kardeşimiz paylaşımda bulunmuştu. Zilhicce'nin ilk 10 günün faziletiyle alakalı. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Evet, Zilhicce'nin ilk 10 günün faziletli olmasının sebebi namaz, oruç, sadaka ve hac gibi İslam'ın temel ibadetlerinin tamamı bu günlerde bir araya gelmesidir. Başka hiçbir zaman diliminde bu ibadetler aynı anda toplanamaz demiş kardeşimiz. Evet değerli dinleyenler, Kınarya Kur'an'dan İslam Ağ ve Hayat Eseni dinliyoruz. Esen ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize istek hatımızı hatırlatalım. 0552 334 93 70. Tekrar edelim inşallah. 0552 334 93 70. Ve eseri dinliyoruz. Esen ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.45'e gösteriyor ve güzel bir eser dinledik. Kınarya Kur'an'dan İslam Ava Hayat eserini ve sırada Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini dinleyeceğiz.

Selamünaleyküm. Bir eser isteyecektim. Diyarbakır'dan Hatice Hanım. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili Ben De, Ben De Geleyim Sana eserini istiyorum. Eseri kızım Meryem Nur'a, aileme ve tüm Gazze'ye gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Diyarbakır'dan Hatice Hanım. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum inşallah.

Evet, ben de Diyarbakır'dan bizlere kulak veren Mazlum Kaplan ve Hacı Emrah Emre'ye hasreten armağan ediyorum. Şahıslarına ve yanında bulunan tüm değerli dostlara ve ailelerine tek tek armağan ediyorum inşallah. Rabbim tez zamanda sizleri bizlere kavuştursun diyorum inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Kızıltepe'den Hevnur, Özen Asat'tan Cehale Ümmeti Rehavar eserini istiyorum. Eser eşime, oğlum Yahya'ya, Yusuf abilere, ortak yayında olan tüm radyo dinleyicilerinize gelsin. Selam ve dua ile Rabbi Rahman'a emanet olun demişler. Kızıltepe'den Hevnur kardeşimiz.

Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin Kurt. Sıradaki eser İlkabe'de çalışan babama, anneme, kız kardeşlerime, yanımda bulunan neneme, dayılarıma, teyzelerime, amcalarıma, halama, Çermik'teki Karışehler köyünde bulunan dedeme, sizlere ve tüm radyo ortak çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın demişler. Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin kardeşim, Allah razı olsun, gözlerinden öpüyorum inşallah. Ben de haseten babana armağan ediyorum inşallah.

Ve Diyarbakır'dan Salih Kaya kardeşim bizlere ulaştı. Haseten çocuklarım Meryem Betül, Hüseyin Eymen ve Yusuf Enes'e ve aileme, radyo çalışanlarınıza, Repertif ailesine ve yanımda bulunan tüm değerli dostlara armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun. Biz de haseten Salih Kaya kardeşime ve ailesine armağan ediyoruz inşallah.

Evet, değerli dostlar, değerli İstek Saati dinleyicileri, güzel bir eser daha dinliyoruz. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili. Eserin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.53'ü gösteriyor ve Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini dinledik. Ve biz de diyoruz ey sevgili, ben de gelem sana, kokuşmuş dünyanın yükü üzerimde, pas tutmuş kalbimde kirli ellerimle, mahcubum sana, muhtacım hem de. Rabbim isteyen herkese inşallah umreye ve haca gitmeyi nasip eder. Yakın bir zamanda Allah nasip etti, biz de İnzar Turizm'de gittik. Rabbim isteyen tüm kardeşlerime nasip etsin inşallah. Bu eseri dinledikten sonra tekrardan gitme isteği vuku buldu. Rabbim nasip etsin.

Ve Diyarbakır'dan Neriman Arslan bacım bizlere ulaştı. WhatsApp istek hattımızdan. Sıradaki tüm eserleri anneme, bacım Adile Arslan'a, gelinlerimiz Hatice, Gamze, Tuğba, Serp ile kardeşlerime ve yeğenlerime armağan ediyorum ve tüm müşmalardan dua istirham ediyorum demişler. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin bacımıza inşallah, sıkıntınıza gidersin diyoruz. Ve Ankara'dan Hüseyin kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserler 9 ortak radyo çalışanlarına ve dinleyicilerinize gelsin demişler. Ve bizleri de unutmamışlar. Allah razı olsun Hüseyin abim. Biz de Ankara'da bizlere kulak veren tüm değerli dostlara ve haseten Hüseyin abimize gelsin. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım inşallah. 0552 334 93 70 numarayla bizlere ulaşabilirsiniz. Ve ortak yayınımız 9 radyo ile birlikte devam ediyor. Ve 9 ortak radyo dinleyicilerden inşallah paylaşım bekliyoruz. Uslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksi FM, Cemre FM, Serhat FM ve Radyo Urfa, Botan FM ve Çağrımız ve Radyomuz Çağrı FM ve Davet FM'den de inşallah paylaşımlar bekliyoruz dinleyicilerinizden. Bakalım kim bize hemen ulaşacak. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Muhammed Talha Direkçi. Bilal Güler'den, Mehmet Emin Gülsever'den Azat İlahisini istiyorum. Eseri Çar FM çalışanlarına, yapımcılarına, dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar demişler. Muhammed Talha Direkçi kardeşim, Allah razı olsun. Ben de haseten kardeşime armağan ediyorum. Ve diyoruz ki hasret çekenlere vuslat, dertli olanlara derman niyetiyle işte ezgilerimiz devam ediyor. Bazen bir ezgi anlatır kelimelerin anlatamadığını ve yürek yanmadan dilden name dökülmezmiş. Bazen Mekke'nin hüsnü, bazen Medine'nin sükuneti var bu notalarda ve sözlerde. Bazen gözden yaş, dilden dua düşürmeyen eserlerle sizlerleyiz inşallah.

Ve Özcan Asat'tan Cihali Ümmeti Havale Eseri'ni dinliyoruz. Eserin ardından istek eseri, istek saati devam edecek. Eseri dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Hüccen-i Asat'tan Cehali Ümmet-i Hevar Esen'i dinledik ve sırada Şehadet Dört'ten Şehit Süleyman Esen'i dinleyeceğiz. Güzel, zazaca bir eser. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Tuba Kurt, Murat Yaman'dan zazaca bir eser istiyorum. Eşime, çocuklarıma, yanımda bulunan kayınvalideme, Çelmik Yukarı Şehler Köyü'nde bulunan anneme, İstanbul'da bulunan abime, ablama, İzmir'de bulunan abilerime, Konya'da bulunan kız kardeşime, Reper TV'de çalışan kardeşim Muhammed'e, yeğenime Hamza'ya, sizlere ve tüm radyo çalışanlarına ve ortak çalışmalara çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın demişler. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Mardin Mazıdağ'dan Nur Sena. Sizleri çok severek dinliyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sizden Bilal Güler'den Şah-ı Müntezer eserini istiyorum. Bu eser tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Mardin Mazıdağ'dan Nur Sena kardeşimiz.

Evet, Diyarbakır'dan Hüseyin kardeşim bizlere ulaştı. Eseri anneme, babam, ablam, Meryem ve Tüleve kardeşim Yusuf Enes'e armağan ediyorum. Ve radyo çalışanlarına, Rehber TV ailesine ve tüm İslam alemine armağan ediyorum. Haseten Gazze'deki çocuklara armağan ediyorum ve tüm dinleyicilerinizden dua istirham ediyorum demişler. Diyarbakır'dan Hüseyin kardeşim. Evet sevgili dinleyenler, güzel bir eser daha dinliyoruz. Şehadet 4'ten Şehit Süleyman eserini. Eseri dinleyelim. Eserin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyoruz. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattını hatırlatalım inşallah. 0552 334 9370. Tekrar edelim inşallah. WhatsApp istek hattımız 0552 334 9370. Ve ortak yayındayız. 9 radyo ile birlikte programımız devam ediyor. Ustad FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksi FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa, Davet FM, Botan FM ve Radyo Muçal FM. Ve tüm dinleyici kardeşlerimizden, tüm radyo dinleyici kardeşlerimizden paylaşımları ve armağan etmelerini istiyorum. Bakalım hangi şehirden ve hangi kardeşimizden paylaşım gelecek. Eseri dinliyoruz. Eserin ardından buradayız inşallah.

Evet, TRT dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, güzel bir eser daha dinledik. Şehadet 4'ten Şehit Süleyman eserini ve Mazlum Işık'tan Ya Muhammed şiirini dinleyeceğiz. Ve Diyarbakır'dan Serpil Aslan Bacım bizlere ulaştı. Hasreten sıradaki tüm eserler Biricik kardeşim Ayşenur Maral'a ve şahsında yanına bulunan tüm değerli dostlarına armağan olsun. Kızım Meryem Betül'e, oğlum Hüseyin'e ve biricik oğlum Yusuf Enes'e armağan olsun. Ve Çare FM rehberi ve ailesine armağan ediyorum. Ve tüm İslam ümmetine armağan olsun demiş kardeşimiz. Allah razı olsun.

Evet sevgili dostlar, değerli İstek Saati dinleyicileri, her mısrasında bir tefekkür, her ezgisinde şükür olan İstek Saatimiz devam ediyor. Yer gök Allah derken kalplerimiz bu ilahilerle, bu zikirlere eşlik ediyor inşallah. Bazen Uhud'un heybeti, Bedir'in coşkusu var bu ezgilerde. Sadece hüzün değil, umut da var heybemizde inşallah. Diriliş neslinin marşları bu mikrofondan yükseliyor inşallah. Davamızın sesi, sevdamızın nefesi diyoruz inşallah.

Evet, bir kardeşimiz bir eser istemişti. İnşallah sıraya aldık. İnşallah bu eserden sonra yer vereceğiz. Duy Dünya Gazze Yanıyor eseri inşallah. Ve Mazlum Işık'tan Ya Muhammed şiirini dinliyoruz. Şiirin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Karardı gündüzlerim sensizlik diyarında. Nur yüzüne hasretim zulmün panayırında. Ya Muhammed yolunu gözlerim adım adım. Aşkınla kuşanmışım yandım intizarında. Sensiz geçen her güne ağladım Yakup gibi. Vuruldum denizlere balıkta Yunus gibi. Ya Muhammed özlemin serinletir çölleri. Kapına dayanmışım Veysel Karani gibi. Kızgın çölde Bilal'im, sebatımda sen vardın. Gurbet elde Cafer'im, hicretimde sen vardın. Ya Muhammed, sen vardın her baharın özünde. Esarette Hubeyb'im, selamında sen vardın. Benim karanlığıma sen güneşi uzattın. Ağaran her gecemin sabahında sen vardın. Ya Muhammed, nuruna pervanedir alemler. Uğruna binlerce can feda edilen yardın. Bataklığa çakıldı senden uzak duranlar. Ocakları yıkıldı sana tuzak kuranlar. Ya Muhammed, insanlık seninle hayat buldu. Köleliğin bendini aşıp sana varanlar. Gönüllere kazıdık adını, sancağını. Tarihler tekrar yazdı Akabe beyatını. Ya Muhammed, yokuşlar senin için aşıldı. Rahmet elin kavrasın hepimizin elini.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.18'i gösteriyor ve güzel bir şiir dinledik Mazlum Işık'tan Ya Muhammed. Ve sırada Şehitler Kervanı 9'dan Duy Dünya Eseni dinleyeceğiz.

Bu üstüme çöken gece bir bombanın değil, bin suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adını enkazdaşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız bir annenin yarım kalan duasıdır. Zeytin ağaçları tanıktır, toprak nice işgal gördü ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu. Fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmaydı, sürdürdü. Filistin bir haritadan silinmeye çalışılan değil, her çocuğun avucunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi, göğü kararsa da bir taşın içindeki inanç, koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekte, yıkılmış okulun duvarına buradayız yakmakla yaşar. Ve dünya susarken, Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersini verdi. Ve bir gün, çocuklar büyüyecek, denizin kıyısından korkmadan koşacak. Gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek ve Filistin acısıyla değil özgürlüğüyle anılacak. Ve özgürlüğüyle anılacak.

Evet Bingöl'den Ayşenur Maral kardeşim bizlere ulaştı ve bir paylaşımda bulundu kardeşimiz. Kendinize Allah yolunda kardeşler edinin. Çünkü onlar dünya içinde, ahiret içinde lazımdır Hazreti Ali. Sıradaki eserleri canım ablam Serpil'e, eniştem Çetin'e, yeğenlerim Meryem, Eymen, Enes'e ve arkadaşım Fatma Nur'a, Fatma Nur Karaduman'a armağan ediyorum. Ve Şehitler Kervanı'ndan Hicret eserini istiyorum demişler. Bingöl'den Ayşenur kardeşimiz.

Ve Şehitler Kervanı 9'dan Duy Dünya eserini dinliyoruz. Eserin ardından İstek Saati devam ediyor ve sonlarına yaklaşacak inşallah. Son paylaşımlara yer verip son eserimizle nihayete erdireceğiz inşallah.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor ve bir İstek Saati programının daha sonuna geldik. Son paylaşımları okuyacağız ve Grup Yervan'dan Hicret Eseri'ni dinleyeceğiz ve programımızı nihayete erdireceğiz inşallah. Selamünaleyküm, ben Bingöl Çiçeklere Köyü'nden Fatma Çetkin. Çalacak bütün eserleri Abide ablama, enişteme ve eşim Muhammed'e armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Bingöl Çiçeklere Köyü'nden Fatma kardeşimiz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Muhammed Taha Şanlı. Dava Hüseyin'e ilahisini gurbetteki dedeme gelsin, ellerinden öperek Develi'deki anneanneme dedeme gelsin, onların da ellerinden öpüyorum. Şu an yanımda olan neneme, anneme ve ablama gelsin. Filistin'deki kardeşlerime gelsin, Çağrı Efem'e, Rehberti ve ailesine gelsin, selam ve dua ile dua bekliyoruz demişler. Diyarbakır'dan Muhammed Taha Şanlı kardeşim, ben de kardeşimden dua istirham ediyorum ve tüm dinleyicilerden inşallah. Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Rabbim dinlediklerimizle amel etmeyi, hissediklerimizle yaşamayı nasip etsin diyoruz. Eskilerin bittiği yerde dualar başlasın diyoruz. Sesimiz kısıldı belki ama sevgimiz daim, hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Ve mikrofonumuzu kapatıyoruz ama gönül kapımızı size hep açıyoruz. Esen kalın, bir sürçülisan etmiş isek affola. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi, Çukurova Caddesi, Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Reklamları dinlediniz.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Allah'a hamdolsun. Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Haneleriniz, yuvalarınız, mekanlarınız, dükkanlarınız, çalışma ortamlarınız huzurla dolsun. İşleriniz kolay olsun. Rabbim cümlemizi rızasına eriştirdiği kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz bir gün Müslüman hanımlara hitap ederek dedi ki, ey Müslüman hanımlar, hiçbir komşu hanım bir koyun paçası dahi olsa komşusuna vereceğini küçük görüp vermemezlik etmesin. Koyun paçası dahi olsa diyor Allah'ın Resulü, bunu küçümsemesin, hediye etsin, ikram etsin. Komşu hakkı çok önemli. Cibril bana o kadar komşu hakkını tavsiye etti ki komşuyu komşuya varis kılacak zannettim. Yaptığı çorbanın suyunu fazla koymayı ve komşusuna ondan ikram etmeyi öğütleyen Allah'ın elçisi bu hadis-i şerifinde de bir koyun paçası hediye etmek adet olmadığı için burada hediye edilecek şeyin azlığı bir mübalağa şeklinde ifade edilmiş. Yani ne kadar küçük ve az olursa olsun komşular arasında hediyeyi alıp vermenin ihmal edilmemesi bizlerden isteniyor. Hadis-i şerifteki tembih, hediye veren komşu kadına yönelik. Az bir şey de olsa sadaka vermeyi teşvik, azımsayarak küçük bir şeyi vermekten geri durmamak önem taşıyor. Hadislerde bizlere bu vurgu yapılıyor. Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası dahi olsa komşusunun hediye ettiği şeyi küçük görmesin. Yani bana bir paçayı mı layık görüyor demeyecek. Şu kadar şeyi mi layık görüyor demeyecek. Bundan dolayı komşusuna müteşekkir olacak. Hediyede ölçü verilenin ihtiyacı ya da arzusu değil, verenin imkan ve cömertliğidir. Az veren candan, çok veren maldan denilmiştir. Dostum beni ansın da isterse soğan kabuğu ile ansın sözü de hadisteki ölçütün bizim kültürümüzdeki tezahüründen ibarettir. Komşular arası ilişkiler çoğu zaman hanımlarca yürütüldüğü için hadis-i şerifte bu hususa dikkat çekiliyor. Hiçbir iyilik küçük görülmemeli. Azımsandığı için ihmal edilecek iyilik ve hayırlar sonuçta büyük kayıplara vesile olur. Çok küçük ve basit şeylerle iyilik ve hayır işlemek mümkündür. Komşular arasındaki ikramlar başlı başına birer iyiliktir. İyiliği küçük görme daha çok insanların maalesef sıkça maruz kaldığı bir durumdur. Oysa en küçük bir iyilik dahi küçümsenmemeli, küçük görülmemeli. Allah Resulü şöyle buyuruyor. İman 70 veya 60 küsür şubedir. En yükseği Allah'tan başka ilah yoktur demek, en aşağısı ise eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. El imanu bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şubeten fe efzaluha kavlu la ilahe illallah ve ednaha imatatul eza anittariq vel haya'u şubetun minel iman. Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede bir benzetme vardır. Güzel söz kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izni ile her zaman yemişini verir. Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle benzetmeler yapar. İman kökü kalpte, dalları ise insan davranışları olarak dışarıda yani hayatta olan bir tevhid ağacıdır. Hadis rivayetlerindeki farklılığa göre bu dallar ya 70 veya 60 küsürdür. Bunları 77 olarak sayan ve her biri hakkında detaylı bilgi veren kitaplar da geliştirilmiştir İslam tarihinde. Beyhaki'nin Şuab-ül İman'ı bu kitaplar cümlesindendir. İmanın şubeleri ile ilgili genel çerçeveyi belirtiyor hadis-i şerif ve ilgi çekici bir çizgi koyuyor önümüze. La ilahe illallah demekten yoldaki eziyet veren şeyleri gidermeye kadar uzanan bu çizgi, teori ile pratik, düşünce ile uygulama, kısacası din ile dünyanın ayrılmazlığını ortaya koyuyor. Allah'tan başka ilah yoktur. İkrarın en yüksek ve en üstün iman görüntüsü olduğu belirtiliyor. Yoldan eziyet veren şeyleri gidermenin de bu imanın yerine getirilmesi en kolay ve belki bir anlamda faydası en az olan belirtisi olduğunu ifade ediyor. Biri tamamen manevi ve kalbi bir kabulün ifadesi, diğeri yoldan bir taşı kenara iteklemek gibi tamamen maddi ve fevkalade kolay bir hareket. Ancak her ikisi de aynı iman gövdesinin dalları. İnsan davranışlarının imanla ilgisi, din ile dünyanın birbiriyle olan birlikteliği ve madde mana kaynaşması herhalde bu kadar belli ve veciz bir şekilde ortaya konulabilir. Yoldan insanlara eziyet veren maddi manevi engeli kaldırmak. Trafikte özellikle kul hukukuna riayet etmek. Günümüzde insanların çok ihmal ettiği bir durum. Kırmızı ışığa uymak. Trafik ihlalinden sakınmak. Korna çalarak insanları rahatsız etmemek. İnsanları sıkıştırmamak. Bütün bunlara dikkat etmek de elbette imanın şubeleri cümlesinden değerlendirilecek hususlardandır. Utanma duygusunun dahi imandan bir şube olduğunu hadis-i şerif bizlere hatırlatıyor. İslam'da iman ile şu ya da bu şekilde alakası olmayan herhangi bir davranış yoktur. İman birbirinden farklı değerde de olsa birçok özellikten meydana gelir. Bu özelliklerin her birinin doğrudan doğruya imanla organik alakası vardır. İslam'da din ve dünya ayrılığı yoktur. Bunlar tam bir bütünlük içindedir. Bu nedenle de din işi, dünya işi gibi ayrımdan maada insanlar her işlerinin Allah katında İslam noktaya nazarında bir değeri, kıymeti, harbiyesi olduğunu bilmek durumundadırlar. İman şubelerinin her biri başlı başına bir hayır ve iyilik vesilesidir. Hayır yollarının çokluğu imanın şube sayısından da bellidir. Haya hayırdır, haya ancak hayır getirir. Haya, İslam ahlakının tezahürü. Her dinin bir ziyneti var, süsü vardır. İslam ahlakının, İslam dininin ziyneti, süsü de hayadır. Utanma duygusu, insanın bir hata günah yaptığında yüzünün kızarması, mahcubiyet duymaz. İşte bu insanın içindeki imanın bir alametidir. Haya ancak hayır getirir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Bir zaman bir adam yolda giderken susar. Bir kuyu bulur ve o kuyunun içine iner, su alır ve dışarı çıkar. Su içer. Bir de ne görsün, bir köpek dili ile bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyor. Adam kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi çok susamış der ve hemen kuyuya iner, ayağındaki o mestine suyu doldurur, o mesti ağzına alarak yukarıya çıkar ve köpeği sular. Onun bu hareketinden Yüce Allah hoşnut olur ve o adamı bağışlar. Sahabiler derler ki, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı da onlara yaptığımız iyilikten de bir sevap var mıdır? Derler. Resul-i Ekrem Efendimiz, her canlı sebebiyle sevap vardır buyururlar. Hayır ve iyiliğin sadece insanlara yönelik olmadığını, hayvanlara yapılacak iyiliklerin de Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu, Allah'ı hoşnut ettiğini Peygamber Efendimiz verdiği bu ilginç misalle ortaya koyuyor. Peygamber Efendimizin geçmiş ümmetlerden örnekler vermesi, onun eğitim ve öğretim metotlarındandır. Aynı türden hareketlerin ümmeti için de geçerli olduğu açık bir gerçektir. Geçmiş ümmetlere ait herhangi bir hüküm, Allah ve Resulü tarafından aktarılınca bizim için de geçerlilik kazanıyor. Buna şer'u men kablena, şer'un lena, iza kassahu Allahu ve Resulü şeklinde ifade edilmiştir. Yani bizden önceki insanlar için anlatılan şer'i şerifte Allah ve Resulü tarafından vaz edilen hususlar bizim için de caridir. Peygamber Efendimizin verdiği örnek karşısında sahabilerden bazılarının hayvanlardan dolayı da sevap kazanabilir miyiz diye sormaları da normaldir. Çünkü bu tür bir davranış o günkü toplumda mevcut değildi. Daha doğrusu hayvan hakları gibi bir kavram pek bilinmiyordu. Alemlere rahmet Efendimiz bu soruyu soranları ve onlar gibi düşünen bütün insanları ikaz etti. İrşad etti ve her canlıdan dolayı, her ciğer sahibi canlıdan dolayı sevap kazanılacağını ifade etti. Bir hayvana dahi iyilik etmekle Allah'ın hoşnut edileceğini duyurdular. İslam'da hayır yolları çeşitlidir. Hayvanlara yapılacak iyilik ve gösterilecek şefkat de bu iyilikler arasında yer alır. Ciğer sahibi her canlı sevap vesilesidir. Bineği olan, hayvanı olan ona eziyet etmesin. Şefkatle, merhametle muamele etsin. İşkence etmesin. İyiliği kim yaparsa yapsın, niyeti iyilik yapmak olduktan sonra mutlaka onun faydasını görür. Allah Teala iyilik yapanları sever. İyilik yapmayı emreder. Kendisi de iyilik yapar. İnsan gibi faziletli ve üstün olanın hayvan gibi daha aşağı seviyede olana hizmet etmesi pek tabiidir. Rabbimiz bizleri iyilikten, kendisine itaatten ve kulluktan ayırmasın. Merhametten ayırmasın. İnsanlara karşı merhametli olduğumuz gibi hayvanlara karşı da merhametli eylesin. Bizlerden razı olsun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hoşça kalın, huzurla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun değerli dinleyenler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551 494 çift 061 Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
1: Feyzül Kur'an başlıyor. Feyzül Kur'an başlıyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

0: Şuara Suresi 227 ayettir. Mekki olup son 4 ayeti Medine'de inmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şunlar, gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir.
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
0: Onlar iman etmiyor diye, üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin.

0: Eğer dileseydik, onlara gökten öyle bir mucize indirirdik ki, onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ
0: Fakat biz bunu istemedik. O sebeple ne zaman onlara Rahman'dan yeni bir mesaj gelse, mutlaka ona arkalarını dönüp uzaklaşırlar.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Nitekim işte bu mesajı da yalan saydılar. Ama alay edip durdukları Kur'an'ın bildirdiği olaylar yakında başlarına gelince alay etmenin ne demek olduğunu anlayacaklardır.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
0: Peki bunlar yeryüzüne, orada her güzel çiftten nice nebatlar yetiştirdiğimize hiç bakmıyorlar mı?
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

Bir vakitte Rabbin Musa'ya, haydi, o zulme batmış olan topluma, yani Firavun'un halkına gidip, hakkı inkardan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi de, diye nida etti.

0: Ya Rabbi dedi, korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ
0: Hem sonra onların benim üstümde bir hakları da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden endişe ediyorum.
1: قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعْكُمْ مُسْتَمِعُونَ
0: Hayır buyurdu. Benim ayetlerimle gidin. Biz de sizinle beraberiz. Olup bitenleri işitiriz.

0: Gidin o Firavun'a, biz Rabbül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. Ondan sana mesaj getirdik. İsrail oğullarını serbest bırakacaksın. Bizimle gelecekler deyin.
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِتَّ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ
0: Ah dedi, sen şu bebekken alıp yanımızda büyüttüğümüz çocuk değil misin? Sonra da bizim sarayımızda senelerce kalmış, ömrünün bir kısmını bizimle geçirmiştin.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّت۪ي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ
0: Sonunda da bildiğin o işi yapmıştın. Sen doğrusu nankörün tekisin.
1: قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَأَنَ مِنَ الضَّالِّينَ
0: Ben dedi, yanlışlıkla sonunda ne olacağını bilmeksizin şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım.

0: Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi. Ve beni peygamberler arasına dahil etti.
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
0: O başıma kalktığın iyilik ise, İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi?
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
0: Firavun, sahi, şu bahsettiğin Rabbül Alemin de ne?

0: Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ
0: Firavun, alaycı bir şekilde çevresindekilere, bu adamın dediklerini işittiniz değil mi?
1: قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Musa, o sizin de, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.
1: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ
0: Firavun, dikkat edin. Size gönderilen bu elçi, kesinlikle bir deli.
1: قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ
0: Musa, o doğunun da, batının da, doğu ile batı arasındaki her şeyin de Rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız.
1: قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ
0: Firavun, Musa'ya cevaben, eğer benden başka tanrı kabul edersen, mutlaka seni zindanlık ederim dedi.
1: قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّب۪ينَ
0: Ya dedi, sana doğruluğumu ispatlayan, aşikar bir delil getirmiş olsam da mı?
1: قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Haydi dedi, doğru söylüyorsan göster o belgeni de görelim.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Bunun üzerine Musa, asasını yere attı. Bir de ne görsünler, değnek her haliyle tam bir ejderha oluvermiş.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
0: Bir de elini koynundan çıkardı ki, bakanların gözlerini kamaştıracak kadar parlak mı parlak?
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ
0: Firavun etrafındakilere, bu adam dedi, galiba usta bir sihirbaz.
1: يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Büyü gücüyle, sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
0: Bunu ve kardeşini biraz burada beklet. Bütün şehirlere haber gönder. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa alıp gelsinler, dediler.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
0: Böylece belirlenen günde bütün usta sihirbazlar toplandı.

Halka da, haydi ne duruyorsunuz, siz de toplansanıza. Umarız büyücüler galip gelirler, biz de onların dinlerine tabi oluruz denildi.

0: Büyücüler Firavun'un huzuruna varınca ona, biz galip gelirsek elbet bize büyük bir ödül verilir herhalde dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ اِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Evet evet dedi. Üstelik sizi yakın çevreme alacağım. Benim gözdelerimden olacaksınız.
1: قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ
0: Yarışma başlayınca Musa, önce siz marifetinizi ortaya koyun. Ne atacaksanız atın, dedi.
1: فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ
0: İplerini ve değneklerini yere attılar ve Firavun'un izzetine yemin ederiz ki galip gelen biz olacağız, dediler.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
0: Derken Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler, o büyücülerin göz boyayarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. Bunu gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ
0: Rabbül Alemine, Rabbül Alemine, Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik, dediler.

0: Firavun, demek ben size izin vermeden ona inandınız ha? Anlaşıldı. Size büyüyü öğreten ustanız oymuş. Size yapacağımı da yakında öğreneceksiniz. Farklı yönlerden olmak üzere el ve ayaklarınızı kesecek ve hepinizi asacağım.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meal.

0: kaldığı yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.
2: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

Fil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Sen söylersin, söz içinde sözün var. Çalarsın, çırparsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İnsanlar neden peygamberlere ihtiyaç duysunlar ki?
1: Hiçbir şey rehbersiz olmayacağı gibi din de rehbersiz olmaz. Yani din dediğimiz Allah'ın hayata koyduğu o temel yasalar bir rehber olmasaydı, ki o rehberler işte peygamberler, onlar olmasaydı nasıl anlaşılacaktı? Şimdi din dediğimiz o Allah'ın hayata koyduğu yasalar, istediği yani muratlar, bizden istediği emirler, sorumluluklar, biz bunların hepsine din diyoruz. Üç tane temel aslında esastan oluşuyor. Bir, dinin sahibi olan Allah. İki, o dinin emir ve yasaklarını ortaya koyan vahiyler, işte gelen kitaplar, Kur'an mesela son vahiy olarak. Üçüncüsü de o vahiyi bize ulaştıran, bize sadece tebliğ etmeyip talim eden, yani öğreten, sadece talimle kalmayıp tebyin eden, açıklayan, sadece bununla da kalmayıp işte terbiye eden, bize gerçekten bunun nasıl olması gerektiğini fiilen ortaya koyan peygamberler. Bu üç tane temel esastan mahiyet itibariyle de bize en yakın olan peygamberler olduğu için insanlar peygambersiz bir dini anlayamazlar. Yani Allah diyelim ki dağa indirseydi o vahyi, nasıl ulaşacaktık biz o vahye? Ulaştık diyelim ki vahye, işte yazılı levhalarla, diyelim ki Beni İsrail'e verdiği gibi öyle yazılı levhalarla vahyi indirseydi yeryüzüne, tamam, herkes okuduğunda herkes kendisi anladığı kadar anlayacaktı. Ama en iyi anlayan, o seçilen, işte Allah'ın seçtiği elçi, onu anladığı gibi kavrayan, kavradığı gibi muhataplarına asla en ufak bir değişikliğe uğratmadan aktaran, ki peygamberler öyledir, kendi hayatıyla da onun nasıl olduğunu gösteren bir rehber oldukları için peygambersiz din diye bir şey olmaz. Onun için insanlar buna çok ciddi bir biçimde ihtiyaç duyarlar, ihtiyaç duyuyoruz. Şu anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında konuşsak mesela, son peygamber o olduğu için, onun otoritesini, onun rehberiyetini, onun bizim önümüzdeki işte imametini eğer tam anlamıyla dikkate almasak, görüyorsunuz neler yaşadığımızı. Yani bambaşka hallere girmiş oluyoruz. Onun için burada bu hakikati iyice anlayalım. Peygamberlik müessesesine İnsanlar kesinlikle ihtiyaç duyarlar. Neden? Şüpheleri çoğaltmak için değil, bitirmek için. Peygamber varsa eğer şüpheler azalır ve giderilir. Ama peygamber yoksa bitmez, bitmez şüpheler, bitmez. Herkes bir şeyler söyler, o bir şeyler de o hayatı ya da o dini yaşanmaz bir noktaya getirir. İhtilafları arttırmak için değil, azaltmak için. Varsa peygamber ihtilaf olur, insan olduğu yerde ihtilaf olur ama azalır, ama bir yol tayin eder. Çünkü o peygamber, o rehber insanlara bu noktada da bambaşka güzellikler ortaya çıkar. Belirsizlikleri ziyadeleştirmek için değil, berraklaştırmak için. Peygamber yolu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle nasıl bir yol? Gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yol. İşte gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yolda insan zorlanmadan yürür, değil mi? Çünkü berraktır o yol. Ama siz peygamberin ve peygamberin otoritesini bu manada devre dışı bıraktığınızda o yolu yürünmez bir hale getiriyorsunuz ve o dini yaşanmaz bir hale getiriyorsunuz. Kargaşayı ve karmaşayı fazlalaştırmak için değil, bitirmek için. Varsa peygamber, kargaşa ve karmaşa bitmiş sayılır. Ama yoksa onun önünü alamazsınız. Hevanın ve hevesin peşinde koşmak için değil, hakikatin ve hidayetin yoluna varmak için. Bütün bu söylediklerimi bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Mesela biliyorsunuz fetret dönemleri yaşandı tarihlerde. Fetret dönemi demek peygamberlerin gelmediği dönemler. Yani bir ara dönemler oldu. Hazreti İsa'dan sonra da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kadar uzunca bir süre biliyorsunuz peygamber gelmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamberlikle vazifelendirmeden önce de bir avuç mümin vardı. O müminlere fetret döneminin müminleri anlamında hanif diyoruz biliyorsunuz. O haniflerden bir tanesine Hazreti Ömer'in amcası olan Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'di. Şimdi o büyük insan, o muvahhid insan tevhidi anlamış ama o tevhidi anlamanın yanında bir çaresizlik içerisinde kalan o büyük insan, daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğimiz gibi peygamberliğini ilan etmeden önce Kabe'nin avlusunda dua ediyor ve o duaya Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha şahit oluyor. Ne diyor biliyor musunuz Zeyd bin Amr? Şöyle ellerini açmış, farklı bir hale girmiş. Allah'ım diyor. Şu kavmimin, Mekke'nin yaşadığı din senin razı olacağın din değil. Ama ben senin nasıl bir dinden razı olacağını da bilmiyorum. Ne olur gönder son elçini, son peygamberini de gelip bize senin razı olacağın dini öğretsin ve iletsin. İnanın ki peygamberlik işte budur. Zeyd İbni Amr onun eksikliğini iliklerine kadar hisseden birisi olarak bu yakarışı ortaya koyuyor. Onun için eğer biz de neden peygamberlere ihtiyaç duyulsun ki diye bir soru ya da bir şüphe aklımıza gelirse bu hakikati hatırlamak durumdayız. Allah gerçek manada peygamberleri ve son peygamber olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi anlayıp gerçekten onun getirdiği hakikatleri kavrayıp ve dinin ona vermiş olduğu otoritenin tam anlamıyla farkına varıp o otoritenin de gereği olarak ittibayı, itaati, ihsanı, ihtisamı yani sarılmayı tam anlamıyla anlayabilmeyi hepimize nasip eylesin.

0: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: Burası Hakk'ın sesi. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler. Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir, bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
7: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.
8: Sesli makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli makale.
9: Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Gençler, hani putları kıracaktık? Sevgili gençler, hani taatları reddedip bütün putları kırmak için yola çıkmıştık? Yıllarımızı bununla ilgili derslere ve okumalara vermiştik. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Nereden mi başlayalım? Evlenmenize, Müslümanca yuva kurmanıza engel olan putları bir bir kırıp devirmekle başlayalım bu işe. Gerçekten evlenip yuva kurmak isteyen gençlerimizin önüne dikilmiş öyle putlar var ki hangisini sayalım? Unutmayalım ki bu putları kırmadan öteki putları asla kıramayacağız. Tanıştığım ve kısacık da olsa sohbet etme imkanı bulduğum gençlere mutlaka evlenmelerini tavsiye etmeden bırakmıyorum. Fakat son zamanlarda maalesef olumlu cevap aldığımı söyleyemeyeceğim. Evlenmelerini engelleyen mazeretleri sıraladıklarında gerçekten insanın gözünü korkutuyor ve bir anlamda onları haklı buluyorsunuz. Yani putlar, ciddi putlar. Bunların neler olduğunu saymıyorum. Yuva kurmayı engelleyen kanunlar, örfler, adetler, her biri yıkılmaz bir put olmuş durumda. Her şeyi biliyoruz. Bütün bunlara rağmen gençlerimizi, özellikle kızlarımızı bu putları yıkmaya, kaldırıp atmaya çağırıyoruz. Böyle derken sizi asla maceraya çağırmıyoruz. Allah'ın kullarına verdiği en meşru hakkı kullanmaya, onun emrettiği bir hayat tarzını yaşamaya çağırıyoruz. Korkmayın, Allah sizinle beraberdir. Atacağınız her adımda yanınızdadır ve yardımcınızdır. Sakının, ne yiyip ne içeceğiz düşüncesini aklınıza getirmeyin. Çünkü bu imanı tehlikeye atar. Size düşen kapitalistçe yaşamayı gözden çıkarmaktır, o kadar. Elbette bu konuda bayan ve erkeğin aynı düşüncede olması şarttır. Çünkü bu putlar tek kişinin kıracağı putlar değildir. Mutlaka erkekle beraber kadının da katılacağı bir cihattır. Putları kırmakla eş anlamda kullanılan bir kavram daha vardı ya, ezber bozmak diye. Buyurun, ezberleri bozuverin. Hem de kemikleşmiş, taşlaşmış ezberleri bozalım. Bizim bu çağrımız sadece genç erkeklerimize ve kızlarımıza değil, aynı zamanda annelere ve babalaradır. Dikkat ederseniz Rabbimiz asıl velileri muhatap alarak evlendirin buyuruyor. Selam ve dua ile.
10: Naşit Tutar, Doğru Haber. Çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna savaşmak. Henüz hangi oyuncağı daha çok sevdiğine bile karar veremeden enkazların arasından çıkarılan bir çocuk düşünün. Toza toprağa bulanmış küçücük bedeninin beyaz bir kefene değil, dünyanın suskunluğuna sarıldığı bir bebeği. Ardından doyasıya koklayamadığı evladının parçalarını poşetlere toplarken bile elhamdülillah diyebilecek kadar ağır bir imtihanın altında ezilen bir anneyi düşünün. Sonra bütün bir ailesini yıkıntılar arasında arayan çaresiz bir babanın sessiz feryatlarını hayal edin. Bir anlığına kendinizi onun yerine koymaya, o acının ağırlığını hissetmeye çalışın. Ve bütün bunları canlı yayınlarda izledikten sonra kahvesini yudumlamaya devam eden bir dünyanın merhametsizliğine bakıp kendi halinize ağlayın. Gazze'de yalnızca insanlar ölmedi. Bombaların altında parçalananlar sadece çocuk bedenleri, evlerin enkazları, yarım kalan hayatlar ve gerçekleştirilemeyen hayaller değildi. Dünyanın yıllardır insanlığa pazarladığı bütün o süslü kavramlar da enkaz altında kaldı. Medeniyet, insan hakları, uluslararası hukuk, özgür dünya. Hepsi Gazze semalarında yükselen dumanlarla birlikte suskunluğa büründü. Bir köşeye sindi, dağılıp parçalandı. Gazze, kralın çıplak olduğunu haykıran, modern dünyanın ahlaki iflasını gösteren devasa bir aynaya dönüştü. Katil Stalin'in bir kişinin ölümü trajedi, bir milyon kişinin ölümü ise istatistiktir diye meşhur sözü vardı. Belki de modern dünyanın vicdanını en iyi özetleyen cümlelerden biriydi bu. Yıllarca bize insan haklarından bahsedenler, bugün katledilen çocukların sayısını istatistik gibi hesaplayıp sadece sayısal bir veriye dönüştürüyor. insan hakları nutukları atanlar bir halkın açlığa mahkum edilmesini güvenlik hakkı diye savunabiliyor. Sözde kadın hakları savunucularına göre ise Gazze'li annelerin parçalanmış bebeklerinin başında yükselen feryatlarının hiçbir karşılığı bulunmuyor. İnsanlık tarihinin belki de en büyük vicdan kırılması yaşanırken dünyaya adalet getirmek iddiasıyla kurulan Birleşmiş Milletler de bu insanlık trajedisini uzaktan seyredip göstermelik birkaç kınamayla görevini yaptığını sanmamızı istiyor. Gazze'ye düşen her bomba sadece evleri yıkıp insanları öldürmüyor. Aynı zamanda kim olduğumuzu, nerede durduğumuzu, içimizde kalan insanlığı, dünyanın ikiyüzlülüğünü, uluslararası sistemin çürümüşlüğünü ve güçlüye hizmet etmek için var olduğunu da ortaya çıkarıyor. Gazze, Batı'nın insan hakları anlayışının kimliklere göre işlediğini gösterdi. Gazze, uluslararası hukukun yalnızca güçlülerin çıkarlarına hizmet ettiği sürece işletildiğini gösterdi. Gazze, modern dünyanın mazlumdan değil, zalimden yana tavır aldığını gösterdi. Ve en önemlisi Gazze, Müslümanların parçalanmışlığını bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Bugün milyonlarca Müslüman gözyaşı döküyor ama aynı ümmet yıllardır mezhepçilik ve milliyetçilik kavgalarıyla birbirini tüketiyor. Eller dua için semaya açılıyor fakat ümmet çapında ortak bir irade ortaya konulamıyor. Kimileri protestolarla vicdanını rahatlatıyor, kimileri birkaç paylaşım yaparak sorumluluğunu yerine getirdiğini sanıyor. Gazze sadece düşmanın gücünü değil, ümmetin dağınıklığını da gösteriyor. Size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz ayeti şamar gibi inmeli suratımıza. Bir şeyler yapılmalı artık ama sözde değil, yazıyla, nutukla, kınamayla değil. Bedeli olan, karşılığı olan somut adımlar atılmalı. Binlerce kınamanın bir kurşun kadar caydırıcılığı olmadığını gördük çünkü. Mazlumun elinden tutacak, zalimi zulmünden el çektirecek bir şeyler yapılmalı. Çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar kendileri için bir çare olmamızı istiyorlar çünkü. Onlar bizden kınama, protesto, slogan değil, kendilerini kurtarmamızı istiyorlar. Allah da onların uğruna neden savaşmadığımızı soruyor. Verecek bir cevabımız var mı?
8: Sesli makale. Sesli makale. Sesli makale.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürdü.

0: getirmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve 1001 çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizde sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.
1: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 18 Mayıs. Günün ayeti. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Ali İmran Suresi 134. Günün hadisi. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Kaynak Buhari, Müslim. Günün sözü. Namaz seni yolun yarısına ulaştırır. Oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise hükümdarın huzuruna çıkarır. Ömer bin Abdülaziz. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu kendini kusurlu bilmek. Erkek hep kendini kusurlu görmeli. Ben iyi olsaydım o böyle olmazdı diye düşünmelidir. Hanımının iyiliğini, iffetini Allah-u Teala'nın büyük nimeti bilmelidir. Onun huysuzluklarına iyilikle muamele etmeli, iyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allah-u Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük bir nimettir. İyi davranmak sadece hanımını üzmemek değildir. Onun verdiği sıkıntılara da katlanmak demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Hazreti Eyüp gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da Hazreti Asiye gibi sevaba kavuşur. İyi Müslüman olmak için hanım ile iyi geçinmek şarttır. Kur'an-ı Kerim'de onlarla iyi, güzel geçinin buyuruluyor. Nisa suresi 19. Aklı olan karı koca birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin hayat arkadaşı devamlı üzülerek sinirleri bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Hayat arkadaşı hasta olan bir eş, mahvolmuş, saadeti sona ermiş demektir. Eşinin hizmetinden, yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü, onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de, ne yazık ki bu pişmanlığının faydası olmaz. O halde, hayat arkadaşına yapılacak huysuzluğun, işkencenin zararı kendine olur. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalıdır. Bunu yapabilen rahat ve huzur içinde yaşar. Rabbinin rızasını da kazanır. Günün duası. Allah'ım, kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyoruz. Allah'ım, verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.
1: En sevgiliye vuslatın adresi. Vuslat efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
7: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efendim.

0: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz.
1: Mustafa Efendi.

Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Reklamları dinlediniz.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.vuslatfm.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Kalbin Rahman'a açıldığı frekans. 101.1 Vuslat FM.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman Kuşağı'nda yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 13. Bölüm.
2: Manevi atmosferde Ebu Zer Hoca rahlesini aldı. Sözler kitabını alıp diz çöktü. Yaşlılığına rağmen gençlerin önünde de olsa her dersini diz çökerek yapardı. Her davranışında terbiye ve olgunluk vardı. Misafirlerine kendisi hizmet ederdi. Gençlerin çay doldurmasına bile izin vermezdi. Gençlerin halini, hatırını sorup derse başladı. Dünya hayatının bir aldatmadan ibaret olduğunu, geçici bir oyalanma yeri olduğunu belirtiyordu. Bu zamanki insanların düştüğü fitneleri anlatıyordu. Kardeşlerim, şu ibretli derste üstad diyor ki, ey nefsi, deme, zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayatı prestij yani tapar yapar, derdi maişette geçim derdiyle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak bekaya kaybolup başkalaşmıyor. Aczi beşeri, insanın acizliği, fakri insani, insanın fakirliği değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, suret peyda ediyor. Kardeşlerim, bu fitne insanlarımızı kollarına alıp sallıyor. İslam'ı bırakıp mal, makam peşinde koşuyoruz. Müslümanların içler acısı hallerini görmezden gelip çıkar hesabı yapıyoruz. Ahireti unutup sadece dünyaya çalışıyoruz. Gençlerimiz camileri bırakıp meyhanelere, stadyumlara koşuyor. Boş ideolojilerin vaadine inanıp helak oluyor. Artık her Müslüman İslam davasını en önemli meselesi haline getirmelidir. Ahirette Allah'a vereceği hesabı düşünerek ve ölümü aklından çıkarmayarak ibadet etmeli, ulaşabildiği insanlara İslam'ı götürebilmelidir. Müslüman kendi gönyesini düzeltirse, baktığında hikmet görür, yaptığında nur görür, söylediğinde feyiz olur. O zaman ellerinde nur taşıyan cihad erleri yetişir. Ruh olmadan ceset neye yarar? Ruh dolu müminlerin mücadelesine ihtiyacımız var. Onların anlayışına ihtiyacımız var. Onların koşuşturmalarına, çabalarına ihtiyacımız var. Kardeşlerim, üstad şöyle buyuruyor. Hem deme, ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkeste musibette beraber olmak demek olan teselli, kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Bu sözleri çok duyar olduk. Birisine namaz kıl diyoruz, adam bize o kadar insan namaz kılmıyor, ben niye kılayım ki diyor. İnsanlarımız kötü yönde çabucak birbirlerini örnek alıyorlar. Namaz kılmayanlara baktıkça bu adamların başına bir şey gelmiyor, o zaman benimkine de bir şey gelmez diyorlar. Sanki azap bu dünyada gelecekmiş gibi düşünüyorlar. Zevk dünyasına dalıp gidiyorlar. Oysa kabire yalnız gireceklerini biliyorlar ve her cenazede de bunu görüyorlar ama akıl edemiyorlar. Allah'a karşı hesap vereceklerini bilmiyorlar. İşte bu nefsimizin vesveseleridir. Önce kendimize dikkat edelim ve dikkat etmeyenleri uyaralım. Yine üstad, hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazar hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin diyor. Kardeşlerim, bizler başıboş değiliz. Hayatımız ve ölümümüz elimizde değil. Cinsiyetimiz ve milletimiz de elimizde değil. Bizi programlayan biri var. Bizden istedikleri var. Çünkü bizim yapabileceğimiz görevler vardır. Allah, peygamberleri örnek almamızı isteyip onun yolunda ibadet etmemizi, mücadele yürütmemizi, kainata bakıp ibret almamızı, kendimize bakıp Allah'ın sanatını görmemizi, ölüme bakıp dünyanın fani olduğunu, onun rızası için, onun cennetini elde etmek için çalışmamızı ve gerekirse onun cenneti karşılığında canımızı feda etmemizi istiyor. Varoluşumuz hikmetsiz değildir. Öyleyse ölümümüz de hikmetsiz, amaçsız ve gayesiz olmasın. Gafil olmayın, aldanmayın ve aldatmayın. Üstadın deyimiyle bu hatime gafil kafaya bir tokmaktır ve bir ibret dersidir. İbret alınız kardeşlerim. Dünya hayatına aldanmayınız. Çalışınız, çabalayınız, mücadele ediniz. Ebu Zer Hoca dersi bitirip dua etti. Gençlerin birkaç sorusu oldu, onları cevapladı. Odanın kapısı çalındığında, "Bizim hanım yine sizlere bir şeyler hazırlamıştır," dedi. Dizine dayanıp kalktı. "Gençlere yemek hazırladım," dedi Zarife Ana. Sofrayı getirip kurdu. Zarife Ana gençlere çocukları gibi bakardı. Onun iki kızı vardı, ikisini de evlendirmişti. Kendisi Ebu Zer Hoca'nın derslerine iştirak edenlere hizmet etmekten büyük zevk alırdı. İslam için kalpleri çarpan insanlara bu şekilde katkıda bulunmayı istiyordu. "Ah gençler," dedi Ebu Zer Hoca. "Hanım size karşı çok şefkatlidir. Geçenlerde bana biz alt kata yerleşelim, gençler buraya gelsin teklifinde bulunuyordu. Ellerinizden öperiz, hürmet ederiz," dedi gençler. "Misafirleriniz çoktur. Onlar için uygun olan burasıdır. Alt kat bizlere geniş geliyor bile. Allah razı olsun." "Bir erkek sırtını iyi bir kadına vermeli. Ben gücümü, direncimi ondan alıyorum. Adı gibi her şeye zarafet doludur. Evlendiğimizden bu yana sabah namazından sonra oturup virdini çeker. Ben Kur'an okuyup biraz kestirdiğimde hemen kınar. Tembellik yapmamı hep engellemiştir. Yeri geldiğinde tatlı şekilde uyarmıştır. Sözlerimle yaptıklarım arasında tezatlığın olmamasını hep söylemiştir. Ona çok şeyi borçluyum. Çoğu insanları İslam davasından hanımları engeller. Benimse İslam davası için bir şey yapmaya hep o teşvik etmiştir. Biz de Zarife Ana'nın çabalarını, samimiyetini gördükçe etkileniyor, heyecana geliyor, İslam için çalışmaya daha çok zevk duyuyoruz." Gençler alt kata inip derslerini çalıştılar. Muhammed 3 arkadaşıyla kalıyordu. Ferit de sık sık onları uğruyordu. Okul derslerini beraber çalışıyor, Ebu Zer Hoca'nın sohbetlerine beraber katılıyorlardı. Her akşam Ebu Zer Hoca'nın görevli olduğu camide namazlarını kılıyor, orada kendileri Kur'an ve fıkıh dersi alırken çocuklara Kur'an okumayı öğretiyorlardı. Zamanlarında bir boşluk yoktu. Bu çaba onlara güzel bir manevi haz veriyordu. "Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur" ayetinin mucizesi olmalıydı. Okulun 3. haftası geride kalmıştı. Muhammed ev arkadaşı Kazım'la aynı sırayı paylaşıyordu. Ahmet ve Ferit diğer şubeye düşmüşlerdi. "Muhammed Yüksel, idare!" bir ses duymuştu aniden. Sesin sahibini tanıyordu. Teneffüse çıkmamıştı, ders aralarında kitap okumaya çalışıyordu. Pencereden dışarıya bakan Kazım'la göz göze geldi. Kazım omuzlarını silkti. "Kim çağırıyormuş?" "Tarık Hoca." Bu isim hoşuna gitmedi. Sınıfları 2. kattaydı. İdare katına indi, müdür yardımcısı Tarık Hoca'nın kapısını çaldı. "İçeri gir" sesini işitince girip odanın ortasında durdu. Tarık Hoca çok meşgulmuş gibi masa üstündeki evrakları kontrol ediyordu. Sonra toplayıp çekmecesine koydu. Alttan bakacak şekilde gözlerini Muhammed'e dikti. El işaretiyle beraber yer gösterdi. "Otur bakalım," dedi. "Seninle özel konuşalım." Tarık Hoca'nın sarkık bıyıkları onun ideolojisini ele veriyordu. Sarımsı saçları ve hafif sarımsı yüzü renk bütününü oluşturuyordu. Muhammed hoşlanmadığını belli edercesine ağır ve isteksizce oturdu. Tarık Hoca elindeki kalemle oynadı, kaşlarını dikkatle kaldırıp "Muhammed Yüksel, senin hakkında bir dosya elimize ulaştı," dedi. Muhammed'in yüzündeki ifadeleri okudu. "Ne dosyası hocam?" "Oğlum, bu dosya ailen hakkında. Bir abin dağda terörist," dedi Tarık Hoca Muhammed'e. "Buna ne diyorsun?" dercesine mimik hareketleri yaptı. "Onu herkes biliyor hocam." Tarık Hoca sandalyesini yaklaştırdı. Ellerini masada birleştirdi. Asıl önemli meseleye gelir gibi ciddi tavır aldı. "Ama buna rağmen bu devlet okulunda okuyorsun. Devletimizin imkanlarından yararlanıyorsun." Tekrar yaslanıp tepkiyi ölçtü. "Hocam affedersiniz. Ancak ben abimin yaptığını doğru bulan biri değilim. Ve okul kitaplarından hep bunu öğrendim. Hiç kimse başkasının yaptığından dolayı suçlanamaz, velev ki en yakını olsun. Yani benim ve abimin." "Tamam evladım, orası öyle. Biz de bunun farkındayız. Devlet her bireyine sahip çıkar. Seni suçlamıyorum. Ben de senin okumanı, gelişmeni, devletine ve vatanına faydalı biri olmanı istiyorum. Onun için varız. Biz senin aleyhinde değiliz. Sözlerimi yanlış anlama. O zaman sizi dinliyorum," dedi Muhammed. Yüzü yanıyordu. "Levent Yüzbaşı ile tanışırız. Aile dostumdur. İlçeye yolu düştüğünde bana uğrar. Senin hakkında övücü sözler söyledim. Çalışkan ve zeki bir öğrencisin. Seninle ilgilenmemi istedim. Ne ihtiyacın varsa buradayım. Aile dostumun isteği olmasa geçerdim ancak onu kıramam. Onun için..." Muhammed yüzbaşının ismini duyunca nasıl bir dümen çevirdiklerini anladı. Yumruğunu sıktı. İçinde bir öfke oluştu. Kendini sakinleştirdi. "Sağ olun hocam. Benim kimseye ihtiyacım yok. özel ilgiye de muhtaç değilim. Her öğrenci gibi buradaki olanaklarla okuyacağım. Sadece birilerine özel ilgi göstereceğinize, tüm öğrenciler için güzel olanaklar sunsanız daha iyi olur. Bana bu özel ilgi niye? Sen çalışkan ve zeki bir öğrencisin. Okula başka amaçla gelen bir sürü öğrenci var. Sen okumak için gelmişsin. Sana yardımcı olmak bizim görevimiz. Biraz para çıkardı, diğer cebinden de çıkardı. Bu kadar para Muhammed'in bir yıllık giderini karşılardı. Muhammed'in gözleri büsbütün büyüdü. Bu nedir hocam? Açıkça belirtin, bana ne teklif edeceksiniz? Ayağa kalktı, gitmeye davrandı. Kızmıştı, gözleri ateş koru olmuştu. Otur evladım, otur, kızma, dedi Tarık Hoca. Alttan alması gerektiğini anlamıştı. Masadaki parayı eline aldı. Bu parayı ihtiyacın için kullanırsın. Alırsın veya almazsın. O da senin tercihin. Amacımız daha çok okulumuz nasıl başarılı olur onu düşünüyoruz. Okulda boş fikirlerle uğraşan, grupçuluk yapan, düzeni bozan öğrenciler var. Öğrencileri tespit edip onlara nasıl yaklaşabiliriz, onları nasıl kazanabiliriz onun derdindeyiz. Bu nedenle senin gibi çalışkan öğrencilerin yardımına, önerilerine ihtiyacımız var. Senden birilerine jurnallemeni istemiyoruz. Bu yörenin insanısın. Yeter hocam. Yeter. Benim yakamı bırakın. Bu resmen adamım ol, benim köpeğim ol teklifidir. Bunu nazik bir şekilde kabul etmemi istiyorsunuz. Sizin ajanınız mı olayım? Hocam, ben bu teklifi sizden duymadım ve bu parayı da görmedim. Tarık Hoca'nın masasına gelip gözlerinin içine baka baka öfkesini kustu. Kravatını gevşetti, kapıya yöneltti. Muhammed Yüksel, sen öyle elini kolunu sallayıp gidemezsin. Dosyan önümde duruyor. Yanlış bir adımını görürsem seni yakarım. Bu okulda bir horoz var. O da benim. Benim dediğimi yapmayan bu okulda barınamaz. Muhammed ters ters bakıp gitti. Koridorda kızgınlıkla kendi kendine söylendi. İkinci kata çıktı. Gergin haliyle sınıfa giremezdi. Lavaboya yöneldi. Aynada görüntüsüne baktı. İçinden hasbinallahi ve ni'mel vekil çekti. Yüzüne su attı. Yüzbaşı ondan ne istiyordu? Bu adam onun peşini bırakmıyordu. Bu nasıl bir devlet anlayışıydı? Bunlar kimdi? Bir gün mutlaka yüzbaşı ile karşı karşıya geleceğini anladı. Sınıfa girdiğinde öğrenciler ne için çağrıldığını tahmin etmişlerdi. Yüzündeki sinirlilik belirtileri her şeyi resmediyordu. Dersin bitimiyle öğrenciler sınıfa üşüştü. Niçin çağırdı seni? O hocayla ne işin var? Ne istiyormuş senden Heval? Elindeki tesbihle Kamil isimindeki öğrenci soruyordu. Yanında bir grup öğrenci vardı. Kamil onların başını çekerdi. Senenin başında Muhammed'e sokulup durdu, yüz bulamadı. Hala Muhammed'i kazanma amacındaydı. Muhammed ona kızgın kızgın baktı. Kamil bir leş kargası gibi ona yapışmaya çalışıyordu. ''Bana öyle niye kızgın kızgın bakıyorsun ki? Bal gibi Tarık Hoca seni tehdit etmiş. Abin dağda diye sana gıcık oluyor. Sense hiçbir şey olmamış gibi sessiz kalıyorsun. Ona tepki vermiyorsun. Halkımız için yapılan bir mücadelede yer almıyorsun. Ezilen halkımız yine ezilsin mi?'' Muhammed sustu, sustu, patladı. ''Çekilin başımdan. Bu halk sizin ve onların yüzünden ezilip gidiyor. Cahilliğiniz milleti eziyor. Ben hiç kimseden yana değilim. Ben kendimden yanayım. Allah ve peygamberin dediğini yapanın yanındayım. İslam'dan yanayım. İkiniz de milliyetçilik yaparsınız. Aşiretçilik yaparsınız. İnsanları amaçlarınız için kullanırsınız. Namaz kılmayı bilmezsiniz. Oruç tutmayı bilmezsiniz. İslam'a düşman kesilirsiniz. Sizin bu oyunlarınızda yokum. Tamam mı? İki tarafa da karşıyım.'' Fikrini ilan eder gibi konuştu. Öğrenciler suspus olmuştu. Kazım yanındaydı. Ahmet de Ferit de gelmişlerdi. Açıkçası saflarını belirtiyorlardı. ''Öyle olsun,'' dedi Kamil. ''Hadi arkadaşlar gidelim. Bu korkak çocuğu kendi haline bırakalım.'' Aklınca Muhammed'i korkaklıkla suçlayıp bu yöntemle onu kazanmayı düşünüyorlardı. Muhammed yanında kalan ev arkadaşlarına konunun özünü anlattı. Fakat kendisine yönelik yapılacakların bununla kalmayacağını da biliyordu. Bir hafta geçmemişti ki Muhammed kendisine yönelik yaptırımların başladığını gördü. Bazı öğretmenler tavırlarıyla ona zıt gitmeye başlamışlardı. Anlamadığı şey kendisine zıt davranan öğretmenlerin Kamil ve onun gibilerine iyi davranmasıydı. Karşıt fikirli görünen bu insanların özel ortaklığı nereden geliyordu? Ebu Zer Hoca'nın derslerini hatırladı. ''Ancak müminler kardeştir ayeti ve küfür tek millettir hadisi tekrar zihninde dolaşıp durdu. Onlar birbirleriyle savaşır gibi görünen ve birbirinden memnun olan kimselerdi.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı. 13. bölümü dinledi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru. Aydınlığa doğru.

17. Bölüm. Harp, ilk tehlikeyi ucuz atlattıklarının memnuniyeti ve ileride tekrar başlarına gelecek belanın korkusuyla karışık, acayip bir sesle Berraz'ın yedi geçmişini içine alan ağır küfürler savurdu. Şu anda bir eline geçirse, dünyaya geldiğine bin defa pişman eder, aklına gelen işkencelerin her birini acımadan tatbik ederdi. Ama ne yazık ki Berraz, eline geçirdiği kervanın nimetleriyle zevk ve safa sürüyor, Kureyş'in özellikle Harbin ve arkadaşlarının ne halde olduklarını düşünmüyordu bile. Harbin arkadaşları da Berraz'ın ardından bildikleri bütün küfürleri sıralamakla meşguldüler. Şu anda Berraz'a küfretmekten başka hiçbir şeyi yapamayacakları belliydi. Yeteri kadar küfür söyleyip içlerini boşalttıktan sonra yollarına devam ettiler. Bundan sonra boş durmak, düşmana gafil avlanmak demekti. Her iki tarafta harıl harıl çalışıyor, hazırlıklarını tamamlamaya gayret ediyordu. Gelip gidenler, iki kabilenin hazırlıkları hakkında birinden diğerine haberler ulaştırıyorlardı. Nihayet Kaysa Aylan kabilesi, ardında Hevazi'nin diğer kolları da oldukları halde Şamta'ya geldiler. Sancakları Ebu Bera'nın elinde bulunuyordu. Muharebeyi o idare edecekti. Kureyş ve Kinane'nin başkomutanlığını Harp bin Ümeyye üzerine almıştı. Bu muharebe haram aylarda yapılacaktı. Bu sebeple kimse canı isteyerek savaşa çıkmıyordu. Ama kabilenin müdafaası gerekiyordu. Kendilerini Hevazinlilere teslim edip, ''Buyurun, canınızın istediği gibi bizi kesip biçin.'' diyemezlerdi. Muharebe etmek için değil, müdafaa için bu savaşı kabul etmişlerdi. Senenin dört ayı haram ay olarak kabul edilmişti. Bunlar, üçü peş peşe olmak üzere Zilkade, Zilhicce, Muharrem aylarıyla bir de Recep'ti. Bu aylarda kavga gürültü olmaz, baskın yapılmaz, mal yağma edilmez, adam öldürülmez, yol kesilmezdi. Herkes bu aylara girince emniyetli günlere ulaşmanın rahatlığını duyar, dilediği yere gider, panayırlara katılır, canına yahut malına gelecek bir tehlikeden korku duymazdı. Ancak çapulculuk yapmayınca duramayan yahut eline geçirdiği bir fırsatı değerlendirmek, mesela zengin bir kervanı pusuya düşürüvermek isteyen güçlü bir kabile, yine arzusuna ulaşır, haram aylarda onlara karşı gelmeyi bile düşünmeyen zavallılar. Ama eşhürü hurumda, haram aylarda değil miyiz diye şaşkın şaşkın bakarken, bu ayın haramlığı ileriki bir aya alındı diyerek maksatlarına ulaşırlardı. Böyle bir aya ait haram olma hükmünü diğer aya geçirip emniyet içinde yolculuğa çıkan zavallıları avlama işine nesi diyorlardı. Bu yolla pek çok masum insan tuzağa düşürülmüş, nice kervan halkı soyulmuş, malları yağma edilmişti. Yine de bu aylara hürmetlerini devam ettiren pek çoktu. Bu aylarda yapılan muharebeler, Allah'a isyan manası taşıdığı için bu savaşlara Harbül Ficar yani günah işlenen savaş adı verilirdi. Ebu Talip Ficar Savaşı konusundaki görüşünü Haşimoğullarına bildirdi. ''Haram ayın içindeyiz. Bu savaşa katılmayı doğru bulmuyorum.'' dedi. Diğer Haşimoğulları da bu görüşteydi. Ancak iş sadece onların keyfine bırakılmadı. Kureyş'e gelen tehlikeyi onların da göğüslemesi lazım geldiği söylendi. Nihayet onlar da Zübeyir'in komutası altında savaşa katıldı. Ebu Talip de ara sıra yanında sevgili yeğeni olduğu halde gelip savaşa katılıyordu. Ancak o bu harbe bizzat katılmıyor, karşı taraftan atılan okları toplayıp amcalarına vermek suretiyle yardımcı oluyordu. Ne zaman Ebu Talip yeğenini de getirerek bu savaşa katılsa, harp tarihi Kureyş'in yüzüne gülüyordu. Ey kurtları kuşları doyuran, hacılara su dağıtan büyük zatın oğlu. Sen geldiğin zaman onları mağlup ettiğimizin farkındayız. Ne olur, bizim yanımızdan ayrılma, dediler.
Bunu gerçekten Ebu Talip'le ilgili sanıyorlar, yanındaki büyükler büyüğünün hürmetine böyle olduğunu bilmiyorlardı. Ebu Talip cevap verdi. Siz zulümden, haksızlıktan, akrabalık bağlarını kesmekten vazgeçin. Ben de sizin yanınızdan ayrılmayayım. Araplar arasında muharebeler önce her iki taraftan da birer kişinin çıkıp birbiriyle çarpışması şeklinde başlardı. Galip gelen, öldürdüğü kişinin silahlarını, elbisesini alarak meydandan çekilir yahut çarpışmak üzere ikinci bir yiğidin gelmesini isterdi. Bu böylece bazen güneş kızdırıncaya kadar tek tek çarpışmalar halinde sürüp gider. Bazen de ilk çarpışan iki kişiden hemen sonra karşılıklı hücuma geçilir, saflar birbirine girer, kim kime rastlarsa onunla savaşır, daha sonra sıcak bastırınca iki taraf geri çekilip dinlenir. Öğle sonu veya bir gün sonra yine bu yolda savaşlar yapılırdı. Muharebenin son günüydü. Sabahın erken saatlerinde başlayan savaş, Kays Ayla'nın galibiyetiyle sürüp gidiyordu. Kinane ve Kureyş tarafı mağlup düşmüş, birkaç kişi telef olmuştu. Ancak öğle sonu Kinaneliler harbin yönünü değiştirmişler, Kays Ayla'nı kılıçtan geçirmeye başlamışlardı. Kıyasıya bir savaş oluyor, iki tarafta artık bugün neticeyi almak, savaşın sonunu getirmek istiyorlardı. Bu gidişle Kays Ayla'nın sonu gelmiş gibiydi. Ümitsizce savaşıyorlardı. Urve de Berraz da unutulmuş, herkes canının derdine düşmüştü. Tam bu sırada büyük bir deve üzerinde yükselerek iki tarafın ortasına atılan bir adam görüldü. Var kuvvetiyle, ''Ey Murdaroğulları, ey Murdaroğulları!'' diye haykırıyordu. Mudar, Kinane ile Hevazi'nin babası oluyordu. Bu iki kabile Mudar'da birleşiyordu. Adam Mudaroğulları derken her ikisini birden seslenmiş oluyordu. Nihayet savaş durdu. ''Ne istiyorsun?'' dediler. ''Sizi bu savaştan daha iyi, daha hayırlı bir işe davet ediyorum. Nedir o? Sulh'tur. Sizi sulh yapmaya davet ediyorum. Nasıl olur bu? Sizden ölenlerin diyetini ödeyelim, bizden ölenlerin de kanlarını bağışlayalım. Kim yapabilir bunu? Bu diyeti kim ödeyebilir? Ben, evet ben öderim. Kimsin sen?'' Kureyş'ten Utbe bin Rebiya. Takdir dolu bakışlar Utbe'yi buldu. Kılıçlar kınlarına sokuldu. İki taraf ölülerini birer birer bulup ayırmaya başladı. Sayım yapıldı, Kays Ayla'ndan 20 ölü fazla çıktı. Utbe bin Rebiya teminatını tekrarladı. ''Bu 20 kişinin diyetini vermeyi üzerime alıyorum.'' Günlerdir süren ve bu gidişle iki büyük kabileyi tüketecek olan savaşın önü böylece alınmıştı. Bu şartlar altında bu sözü söylemek kolay değildi. Verilmesi garanti edilen diyet, adam başına 100 deve hesabıyla 2000 deve yapıyordu. Kolay kolayına ödenmesi mümkün olmayan bir servetti. Büyük büyük 20 tane sürü ederdi. Hayallerin ulaşamadığı bu büyük servetin nasıl ödeneceği tartışılabilirdi. Peki bu nasıl olacak? Nasıl ödeyebileceksiniz bunu? Bizden size rehin olarak kalmak üzere adamlar vereceğiz. Diyeti ödediğimiz zaman siz de onları geri verirsiniz. Harp bin Ümeyye'nin oğlu Ebu Süfyan ve Kureyş'in ileri gelen bir ailesinden Hakim bin Hızam'ın da içinde bulunduğu 40 kişilik bir grup Kays Ayla'na teslim edildi. Diyet ödeninceye kadar onlarda kalacak, daha sonra geleceklerdi. ...20 yaşına ulaşmış genç bir delikanlı olan büyükler büyüğünün, tam manasıyla cahiliyetin sebep olduğu bu muharebede böyle bir hatırası kalmıştı. Mekke,
herkesin hürmet duyduğu bir şehirdi. Çünkü insanların Allah'a ibadeti için yapılan ilk beyt oradaydı. O beytin, yani Kabe'nin yerini tayin eden, yapılması emrini buyuran Allah Teala, yapanlar da İbrahim ve İsmail peygamberlerdi. Bu sebeple Mekke şehrinin mübarek bir şehir olduğunda şüphe yoktu. Orada Allah'a ibadet edilecek, orada hak sahibini bulacak, o topraklara girenler her türlü taarruzdan ve haksızlıktan emniyette kalacaktı. Fakat zamanla Mekke halkı kendi menfaatlerinin ötesinde olanı düşünemez olmuştu. Haksızlık pahasına, zulmetmek pahasına da olsa menfaat daima her şeyin üstünde tutuluyordu. Mekke'ye gelen hacılara fena muamele yapılıyor, ticaret için gelenlerin ellerinden malları pazarlık yapılarak alınıyor ama parası ödenmiyordu. Namusa iltifat edilmez olmuştu. Bir gün Zehid'den gelen bir adam elindeki malını değeri pahasına As bin Vail'e sattı. Adam memnundu. As bin Vail diğer alıcılar gibi malı kötüleme yolunu tutmamış, değerinden daha az vermeyi de teklif etmemişti. Yüksek bir aileden, iyi bir terbiye görmüş bir insan diye düşündü adam. Görgüsüzün biri olsa ya malı kötülemeye kalkar yahut onu yok pahasına alabilmek için başvurmadık çare bırakmaz, bin dereden su getirirdi. ''Haydi bakalım, bunları eve götürmek gerekiyor.'' dedi Ağaz. Adam bu isteği yerine getirdi. Mallar eve yerleştirildi. Adam yüzünden akan terleri silerken haklı olarak parasının hemen eline sayılıverilmesini bekliyordu. Fakat bu olmadı. Ağaz bin Vail, ''İkindi sonu gel, borcunu ödeyeyim.'' dedi. Bu söz adamın hoşuna gitmemişti. Hemen alacağını almayı, Zebid'e doğru yola çıkmayı istiyordu. Artık Mekke'de yapacağı bir işi kalmamıştı. Ama As'ın inandırıcı görünüşü adamın alacağının kuruşu kuruşuna ödeneceği inancıyla oradan ayrıldı. Sağda solda gezdi. Zemzem içti. Kabe'yi tavaf etti. Çeşitli putlara yapabildiği kadar ibadet etti. İkindi üzeri geldi. As evinde yoktu. Kapısında bir zaman bekledi. Akşam olurken çıka gelen As, adamı tanımamazlıktan gelip evine yürüdü. ''Ağam, bir dakika.'' As durdu. ''Ne istiyorsun? Para mı?'' ''Ne parası? Hani sabahleyin benden mal almıştın?'' ''Ha evet, hatırladım. Sabah gel.'' ''Ama bugün ikindi vakti ödeyeceğini.'' As adamın sözünü kesti. ''Sabah dedik ya, şimdi git.'' ''Ama ben garibim.'' ''Anladık. Sabah dedik ya.'' Zebitli adam çaresiz ayrıldı. İçine kurt düşmüştü. Sabahleyin olgun bir insan gibi pazarlık yapan, haktan, hukuktan bahseden, alacağı malı kötülemenin fena bir ahlak olduğunu söyleyen Az, şimdi değişivermişti. Belki de borcunu kökten inkar edecekti. Bir zaman tanımazlıktan gelmesi bunu gösteriyordu. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Oradan ayrıldı. Geceyi haremde geçirdi. Sabahleyin As'ın kapısını çaldı. İçeriden ''Yarın gelsin.'' diye haber gelmişti. Tekrar çaldı kapıyı. Tekrar istedi hakkını. Fakat As ondan üstün çıktı. ''Ayıp değil mi? Utanmıyor musun durmadan kapı çalmaya? Ama ben alacağımı istiyorum. Yarın dedik ya.'' ''Ben yarına duramam. Ben de bugün veremem. O halde malımı geri ver.'' ''Anlamadım.'' ''Malımı diyorum, geri ver. Şaka yapıyorsun zannederim.'' ''Neden şaka yapayım? Pazarlıkla onu bana satmadın mı?'' ''Sattım.'' ''O halde mal senin değil, benimdir.'' ''Ama benim param...'' ''Paran bir yere gitmez, vereceğiz.'' ''Hadi ver öyleyse. Yarın dedik ya.'' ''Dün geldim, bugün vereceğini söylemiştin.'' ''O zaman ne demiştim?'' ''Yarın vereceğim.'' dedin. ''O halde sözüm söz, yarın vereceğim.'' ''Ben paramı almadan bir yere gitmem.'' ''Anlaşılan sen biraz hırpalanmak istiyorsun.'' Daha sonra As içeri doğru şöyle bir baktı. ''Kim var orada bakayım, gelsin buraya.'' Adam döndü. ''Temiz bir dayak yemeği mi, çekilip gitmeyi mi arzu edersin?'' Adam dayak yeme hevesinde olduğu söylenemezdi. ''Şimdi yarın mı geleceğim?'' ''Hayır.'' ''Ya ne zaman?'' ''Artık gelmeyeceksin.'' ''Ama bu bir haksızlıktır, zulümdür.'' ''Hadi oradan, serseri herif. Haksızlığı senden mi öğreneceğiz? Defol buradan.''
Adam üstelik bir de dayak yememek için ayrıldı. Kabe'ye geldi. Putların arasında dolaşanlarla konuştu. Kabile reislerini gördü. Abdüddar, Mahsun, Cuma, Sem, Adi oğullarını dolaştı, derdini onlara anlattı. Fakat fayda bulamadı. Ümitsizliği arttı. ''As bin Vail gibi adamda alacağı olmak bir insan için şereftir.'' dediler. ''Şeref insanın karnını doyurmuyor. Bana paramı yahut malımı alın. Sen ne diyorsun? As gibi bir kişi bu kadarcık bir iş için rahatsız etmek ayıp değil midir?'' ''As öyle büyük, şerefli bir kişi midir?'' ''Elbette. Ne zannediyorsun ya? Şerefli insan borcunu vaktinde öder. Sen şimdi buradan defolmasını bilecek misin?'' Zibitli başvurduğu kabile reislerinin kiminden böyle karşılık gördü, kimi hiç konuşturmadığı, kimi ben karışmam dediği bir başkası, benim ağasa karşı gelecek gücüm yok diye karşıladı. Çaldığı bütün kapılar ona yolun yokuş olduğunu gösteriyordu. Nereye gitse bir çıkmaz sokakta olduğunu anlatmak istiyorlardı. Sabahın erken saatlerinde Kabe'nin yanında haksızlığa uğradığını, Ağas'ın kendisine haksızlık yaptığını söyleyerek saçlarını yolan, elbisesini yırtan, imdadına yetişecek insanlar arayan bir adam görüldü. Bu çırpınış, bu son teşebbüs boşa gitmedi. Mescid-i Haram'da oturup sohbet edenler bu sese kulak verdiler. Zebitli kendini dinleyecek ve haklı görecek birkaç insanın olsun bulunduğunu sevinçle gördü. İlk ayağa kalkan Zübeyir'dir.

İleri gelenlerinden Abdullah bin Cüda'nın evini misafirlerine açtı. Haşim, Muttalip, Zühre, Haris ve Teymoğullarından bu kabileleri temsil etmek üzere gelen insanlardı. İçlerinde en genç olanı amcalarıyla birlikte gelen Muhammed bin Abdullah'tı. Henüz 20 yaşını geçmiş bulunuyordu. Ancak kimse onun büyüklerin arasında yer almasını garipsemedi. Çünkü o, yaşıyla değilse de düşüncesi ve davranışıyla büyüklere yakışır konuşmasıyla büyüktü. Büyüklere gıpta ettirecek derecede büyüktü. Bu sebeple kimse "Bu delikanlı aramızda ne arıyor?" diye düşünmedi. Gelen misafirler sofraya oturdu. Yenildi, içildi ve daha sonra mesele ortaya atıldı. "Şayet zorbalara karşı ses çıkartılmazsa daha fena haksızlıkları beklemeliyiz," dedi biri. "Az bu işi ilk defa yapmış değil ki." "Yapan sadece As değil. As bunu yapanlardan sadece biridir. Sesimizi çıkartmasak, bu günleri de arayacağımız günler gelecektir. Bundan emin olalım. Böyle giderse Kureyş'in itibarı sıfıra inecektir. Mekke'ye gelen misafirler, hatta hacılar hakkımızda hiç de iyi konuşmayacaklar." Kısacası hiç kimse bu işin böyle kalmasını istemiyordu. Ayrıca kendileri de gittikleri yerlerde aynı muameleyle karşılaşacaklardı. Burada hakkı çiğnenen, fırsat bulunca bir başka Kureyşli'den de olsa hakkını alma yolunu tutacaklardı. Mekkeliler canının istediği her çeşit haksızlığı yapsın ama her gittiği yerde itibar görsün, hakkına riayet edilsin denemezdi. Hac mevsimi yaklaşmış, gölgesi başlarının üzerine düşmüştü. Zilkade ayında bulunuyorlardı. Nihayet bir ay sonra hac merasimi ve ibadeti icra edilecekti. Gelenlere büyükler gibi davranmak, onları rahat ettirmek, onların tekrar gelmelerini sağlamak mümkündü. Çünkü gelenler oldukça Mekke'nin ticareti de itibarı da artıyordu. Nihayet Ebu Talib'in kız kardeşi Beyda yahut Atike, ortaya bir çanak içinde misk getirdi. Orada bulunanlar parmaklarını ona batırdılar. Bu, Arapların bir çeşit yemin merasimi oluyordu. Bazen böyle hoş kokulu, bazen kan ve benzeri şeylere ellerini batırarak yemin ederlerdi. Yeminden dönülmeyeceğini gösteren bir davranış olarak kabul ediliyordu. Daha sonra ilk yemin şu sözle yapıldı: "Denizde bir tek saç telini ıslatacak su bulundukça, Sebir ve Hira dağları yerlerinden ayrılıp kopmadıkça, daima mazlumun yanında, ona yardım eden, arka çıkan bir el olacağıma, hakkını zalimden alıncaya kadar ona yardıma devam edeceğime, geçim sıkıntısı çekenin yardımına koşacağıma Allah adına yemin ederim." Bu yemin herkes tarafından aynen yapıldı. Yapılan bu yemine hılfül fudül, yani faziletli insanların faziletli davranmak üzere yaptıkları yemin adı verildi. Bu isim çok önceleri yine Araplar arasında bu manada bir anlaşma yapan üç kişinin ismiyle alakalıydı. Bunlar Fadl bin Fedale, Fadl bin Feda, Fadl bin Haris olmak üzere üç arkadaştı. Mertçe, yiğitçe bir anlaşma yapmışlar, mazlumun yanında, zalimin karşısında yer almışlar, haksızlığa gereken dersi vermişler, böylece yüzyıllar boyu Araplar arasında iyi bir nam bırakmışlardı. Onların açtıkları bu yolu, bu defa Abdullah bin Cüda'nın evinde toplananlar yürüteceklerdi.

0: Royal Isbex ABS plastik valiz üretimi. Royal Isbex sundu. Royal Isbex sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
3: Kesilir bir gün, kesilir bir gün tüm zalim eller, zalim eller. Yıkılır bir gün despot düzenler.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakım Yurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
6: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 051-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
4: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505-136-4050.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: Ondan özge mabud yoktur illallah.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0094. Dostlar Ticaret.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Sesin hayata yön verdiği radyo.
9: Vuslat FM.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İnsanlar neden peygamberlere ihtiyaç duysunlar ki?
1: Hiçbir şey rehbersiz olmayacağı gibi din de rehbersiz olmaz. Yani din dediğimiz Allah'ın hayata koyduğu o temel yasalar bir rehber olmasaydı, ki o rehberler işte peygamberler, onlar olmasaydı nasıl anlaşılacaktı? Şimdi din dediğimiz o Allah'ın hayata koyduğu yasalar, istediği yani muratlar, bizden istediği emirler, sorumluluklar, biz bunların hepsine din diyoruz. Üç tane temel aslında esastan oluşuyor. Bir, dinin sahibi olan Allah. İki, o dinin emir ve yasaklarını ortaya koyan vahiyler, işte gelen kitaplar, Kur'an mesela son vahiy olarak. Üçüncüsü de o vahyi bize ulaştıran, bize sadece tebliğ etmeyip talim eden, yani öğreten, sadece talimle kalmayıp tebyin eden, açıklayan, sadece bununla da kalmayıp işte terbiye eden, bize gerçekten bunun nasıl olması gerektiğini fiilen ortaya koyan peygamberler. Bu üç tane temel esastan mahiyet itibariyle de bize en yakın olan peygamberler olduğu için insanlar peygambersiz bir dini anlayamazlar. Yani Allah diyelim ki dağa indirseydi o vahyi, nasıl ulaşacaktık biz o vahye? Ulaştık diyelim ki vahye, işte yazılı levhalarla, diyelim ki Beni İsrail'e verdiği gibi öyle yazılı levhalarla vahyi indirseydi yeryüzüne, tamam, herkes okuduğunda herkes kendisi anladığı kadar anlayacaktı. Ama en iyi anlayan, o seçilen, işte Allah'ın seçtiği elçi, onu anladığı gibi kavrayan, kavradığı gibi muhataplarına asla en ufak bir değişikliğe uğratmadan aktaran, ki peygamberler öyledir, kendi hayatıyla da onun nasıl olduğunu gösteren bir rehber oldukları için peygambersiz din diye bir şey olmaz. Onun için insanlar buna çok ciddi bir biçimde ihtiyaç duyarlar, ihtiyaç duyuyoruz. Şu anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında konuşsak mesela, son peygamber o olduğu için, onun otoritesini, onun rehberiyetini, onun bizim önümüzdeki işte imametini eğer tam anlamıyla dikkate almasak, görüyorsunuz neler yaşadığımızı. Yani bambaşka hallere girmiş oluyoruz. Onun için burada bu hakikati iyice anlayalım. Peygamberlik müessesesine İnsanlar kesinlikle ihtiyaç duyarlar. Neden? Şüpheleri çoğaltmak için değil, bitirmek için. Peygamber varsa eğer şüpheler azalır ve giderilir. Ama peygamber yoksa bitmez şüpheler, bitmez. Herkes bir şeyler söyler, o bir şeyler de o hayatı ya da o dini yaşanmaz bir noktaya getirir. İhtilafları arttırmak için değil, azaltmak için. Varsa peygamber ihtilaf olur, insan olduğu yerde ihtilaf olur ama azalır, ama bir yol tayin eder. Çünkü o peygamber, o rehber insanlara bu noktada da bambaşka güzellikler ortaya çıkar. Belirsizlikleri ziyadeleştirmek için değil, berraklaştırmak için. Peygamber yolu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle nasıl bir yol? Gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yol. İşte gecesi gündüz kadar aydınlık olan bir yolda insan zorlanmadan yürür, değil mi? Çünkü berraktır o yol. Ama siz peygamberin ve peygamberin otoritesini bu manada devre dışı bıraktığınızda o yolu yürünmez bir hale getiriyorsunuz ve o dini yaşanmaz bir hale getiriyorsunuz. Kargaşayı ve karmaşayı fazlalaştırmak için değil, bitirmek için. Varsa peygamber, kargaşa ve karmaşa bitmiş sayılır. Ama yoksa onun önünü alamazsınız. Hevanın ve hevesin peşinde koşmak için değil, hakikatin ve hidayetin yoluna varmak için. Bütün bu söylediklerimi bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Mesela biliyorsunuz fetret dönemleri yaşandı tarihlerde. Fetret dönemi demek peygamberlerin gelmediği dönemler. Yani bir ara dönemler oldu. Hazreti İsa'dan sonra da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kadar uzunca bir süre biliyorsunuz peygamber gelmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamberlikle vazifelendirmeden önce de bir avuç mümin vardı. O müminlere fetret döneminin müminleri anlamında hanif diyoruz biliyorsunuz. O haniflerden bir tanesine Hazreti Ömer'in amcası olan Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'di. Şimdi o büyük insan, o muvahhid insan tevhidi anlamış ama o tevhidi anlamanın yanında bir çaresizlik içerisinde kalan o büyük insan, daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dediğimiz gibi peygamberliğini ilan etmeden önce Kabe'nin avlusunda dua ediyor ve o duaya Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha şahit oluyor. Ne diyor biliyor musunuz Zeyd bin Amr? Şöyle ellerini açmış, farklı bir hale girmiş. Allah'ım diyor, şu kavmimin, Mekke'nin yaşadığı din senin razı olacağın din değil. Ama ben senin nasıl bir dinden razı olacağını da bilmiyorum. Ne olur gönder son elçini, son peygamberini de gelip bize senin razı olacağın dini öğretsin ve iletsin. İnanın ki peygamberlik işte budur. Zeyd İbni Amr onun eksikliğini iliklerine kadar hisseden birisi olarak bu yakarışı ortaya koyuyor. Onun için eğer biz de neden peygamberlere ihtiyaç duyulsun ki diye bir soru ya da bir şüphe aklımıza gelirse bu hakikati hatırlamak durumdayız. Allah gerçek manada peygamberleri ve son peygamber olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi anlayıp gerçekten onun getirdiği hakikatleri kavrayıp ve dinin ona vermiş olduğu otoritenin tam anlamıyla farkına varıp o otoritenin de gereği olarak ittibayı, itaati, ihsanı, ihtisamı yani sarılmayı tam anlamıyla anlayabilmeyi hepimize nasip eylesin.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakınyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat FM hep yanınızda olacak. FM 101.1.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakşolur gül şehadet.
1: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: kapat sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Allah'a hamdolsun. Allah'ın Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Haneleriniz, yuvalarınız, mekanlarınız, dükkanlarınız, çalışma ortamlarınız huzurla dolsun. İşleriniz kolay olsun. Rabbim cümlemizi rızasına eriştirdiği kullarından eylesin. Peygamber Efendimiz bir gün Müslüman hanımlara hitap ederek dedi ki, ey Müslüman hanımlar, hiçbir komşu hanım bir koyun paçası dahi olsa komşusuna vereceğini küçük görüp vermemezlik etmesin. Koyun paçası dahi olsa diyor Allah'ın Resulü, bunu küçümsemesin, hediye etsin, ikram etsin. Komşu hakkı çok önemli. Cibril bana o kadar komşu hakkını tavsiye etti ki komşuyu komşuya varis kılacak zannetti. Yaptığı çorbanın suyunu fazla koymayı ve komşusuna ondan ikram etmeyi öğütleyen Allah'ın elçisi bu hadis-i şerifinde de bir koyun paçası hediye etmek adet olmadığı için burada hediye edilecek şeyin azlığı bir mübalağa şeklinde ifade edilmiş. Yani ne kadar küçük ve az olursa olsun komşular arasında hediyeyi alıp vermenin ihmal edilmemesi bizlerden isteniyor. Hadis-i şerifteki tembih, hediye veren komşu kadına yönelik. Az bir şey de olsa sadaka vermeyi teşvik. Azımsayarak küçük bir şeyi vermekten geri durmamak önem taşıyor. Hadislerde bizlere bu vurgu yapılıyor. Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası dahi olsa komşusunun hediye ettiği şeyi küçük görmesin. Yani bana bir paçayı mı layık görüyor demeyecek. Şu kadar şeyi mi layık görüyor demeyecek. Bundan dolayı komşusuna müteşekkir olacak. Hediyede ölçü verilenin ihtiyacı ya da arzusu değil, verenin imkan ve cömertliğidir. Az veren candan, çok veren maldan denilmiştir. Dostum beni ansın da, isterse soğan kabuğu ile ansın sözü de hadisteki ölçütün bizim kültürümüzdeki tezahüründen ibarettir. Komşular arası ilişkiler çoğu zaman hanımlarca yürütüldüğü için hadis-i şerifte bu hususa dikkat çekiliyor. Hiçbir iyilik küçük görülmemeli. Azımsandığı için ihmal edilecek iyilik ve hayırlar sonuçta büyük kayıplara vesile olur. Çok küçük ve basit şeylerle iyilik ve hayır işlemek mümkündür. Komşular arasındaki ikramlar başlı başına birer iyiliktir. İyiliği küçük görme daha çok insanların maalesef sıkça maruz kaldığı bir durumdur. Oysa en küçük bir iyilik dahi küçümsenmemeli, küçük görülmemeli. Allah Resulü şöyle buyuruyor. İman 70 veya 60 küsür şubedir. En yükseği Allah'tan başka ilah yoktur demek, en aşağısı ise eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. El-İmanu bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şubeten fe efzaluha kavlu la ilahe illallah ve ednaha imatatul eza anittariq velhaya'u şubetun minel iman. Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede bir benzetme vardır. Güzel söz kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izni ile her zaman yemişini verir. Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle benzetmeler yapar. İman kökü kalpte, dalları ise insan davranışları olarak dışarıda yani hayatta olan bir tevhid ağacıdır. Hadis rivayetlerindeki farklılığa göre bu dallar ya 70 veya 60 küsürdür. Bunları 77 olarak sayan ve her biri hakkında detaylı bilgi veren kitaplar da geliştirilmiştir İslam tarihinde. Beyhaki'nin Şuab-ül İman'ı bu kitaplar cümlesindendir. İmanın şubeleri ile ilgili genel çerçeveyi belirtiyor hadis-i şerif ve ilgi çekici bir çizgi koyuyor önümüze. La ilahe illallah demekten yoldaki eziyet veren şeyleri gidermeye kadar uzanan bu çizgi, teori ile pratik, düşünce ile uygulama, kısacası din ile dünyanın ayrılmazlığını ortaya koyuyor. Allah'tan başka ilah yoktur. İkrarın en yüksek ve en üstün iman görüntüsü olduğu belirtiliyor. Yoldan eziyet veren şeyleri gidermenin de bu imanın yerine getirilmesi en kolay ve belki bir anlamda faydası en az olan belirtisi olduğunu ifade ediyor. Biri tamamen manevi ve kalbi bir kabulün ifadesi, diğeri yoldan bir taşı kenara iteklemek gibi tamamen maddi ve fevkalade kolay bir hareket. Ancak her ikisi de aynı iman gövdesinin dalları. İnsan davranışlarının imanla ilgisi, din ile dünyanın birbiriyle olan birlikteliği ve madde mana kaynaşması herhalde bu kadar belli ve veciz bir şekilde ortaya konulabilir. Yoldan insanlara eziyet veren maddi manevi engeli kaldırmak. Trafikte özellikle kul hukukuna riayet etmek. Günümüzde insanların çok ihmal ettiği bir durum. Kırmızı ışığa uymak. Trafik ihlalinden sakınmak. Korna çalarak insanları rahatsız etmemek. İnsanları sıkıştırmamak. Bütün bunlara dikkat etmek de elbette imanın şubeleri cümlesinden değerlendirilecek hususlardandır. Utanma duygusunun dahi imandan bir şube olduğunu hadis-i şerif bizlere hatırlatıyor. İslam'da iman ile şu ya da bu şekilde alakası olmayan herhangi bir davranış yoktur. İman birbirinden farklı değerde de olsa birçok özellikten meydana gelir. Bu özelliklerin her birinin doğrudan doğruya imanla organik alakası vardır. İslam'da din ve dünya ayrılığı yoktur. Bunlar tam bir bütünlük içindedir. Bu nedenle de din işi, dünya işi gibi ayrımdan maada insanlar her işlerinin Allah katında, İslam noktaya nazarında bir değeri, kıymeti, harbiyesi olduğunu bilmek durumundadırlar. İman şubelerinin her biri başlı başına bir hayır ve iyilik vesilesidir. Hayır yollarının çokluğu imanın şube sayısından da bellidir. Haya hayırdır, haya ancak hayır getirir. Haya, İslam ahlakının tezahürü. Her dinin bir ziyneti var, süsü vardır. İslam ahlakının, İslam dininin ziyneti, süsü de hayadır. Utanma duygusu, insanın bir hata günah yaptığında yüzünün kızarması, mahcubiyet duyması. İşte bu insanın içindeki imanın bir alametidir. Haya ancak hayır getirir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Bir zaman bir adam yolda giderken susar. Bir kuyu bulur ve o kuyunun içine iner, su alır ve dışarı çıkar. Su içer. Bir de ne görsün? Bir köpek dili ile bir karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyor. Adam kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi çok susamış der ve hemen kuyuya iner, ayağındaki o mestine suyu doldurur, o mesti ağzına alarak yukarıya çıkar ve köpeği sular. Onun bu hareketinden Yüce Allah hoşnut olur ve o adamı bağışlar. Sahabiler derler ki, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı da onlara yaptığımız iyilikten de bir sevap var mıdır? Derler. Resul-i Ekrem Efendimiz, her canlı sebebiyle sevap vardır buyururlar. Hayır ve iyiliğin sadece insanlara yönelik olmadığını, hayvanlara yapılacak iyiliklerin de Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu, Allah'ı hoşnut ettiğini Peygamber Efendimiz verdiği bu ilginç misalle ortaya koyuyor. Peygamber Efendimizin geçmiş ümmetlerden örnekler vermesi, onun eğitim ve öğretim metotlarındandır. Aynı türden hareketlerin ümmeti için de geçerli olduğu açık bir gerçektir. Geçmiş ümmetlere ait herhangi bir hüküm, Allah ve Resulü tarafından aktarılınca bizim için de geçerlilik kazanıyor. Buna şer'u men kablena, şer'un lena, iza kassahu Allahu ve Resulü şeklinde ifade edilmiştir. Yani bizden önceki insanlar için anlatılan şer'i şerifte Allah ve Resulü tarafından vaz edilen hususlar bizim için de caridir. Peygamber Efendimizin verdiği örnek karşısında sahabilerden bazılarının hayvanlardan dolayı da sevap kazanabilir miyiz diye sormaları da normaldir. Çünkü bu tür bir davranış o günkü toplumda mevcut değildi. Daha doğrusu hayvan hakları gibi bir kavram pek bilinmiyordu. Alemlere rahmet Efendimiz bu soruyu soranları ve onlar gibi düşünen bütün insanları ikaz etti. İrşad etti ve her canlıdan dolayı, her ciğer sahibi canlıdan dolayı sevap kazanılacağını ifade etti. Bir hayvana dahi iyilik etmekle Allah'ın hoşnut edileceğini duyurdular. İslam'da hayır yolları çeşitlidir. Hayvanlara yapılacak iyilik ve gösterilecek şefkat de bu iyilikler arasında yer alır. Ciğer sahibi her canlı sevap vesilesidir. Bineği olan, hayvanı olan ona eziyet etmesin. Şefkatle, merhametle muamele etsin. İşkence etmesin. İyiliği kim yaparsa yapsın, niyeti iyilik yapmak olduktan sonra mutlaka onun faydasını görür. Allah Teala iyilik yapanları sever. İyilik yapmayı emreder. Kendisi de iyilik yapar. İnsan gibi faziletli ve üstün olanın hayvan gibi daha aşağı seviyede olana hizmet etmesi pek tabiidir. Rabbimiz bizleri iyilikten, kendisine itaatten ve kulluktan ayırmasın. Merhametten ayırmasın. İnsanlara karşı merhametli olduğumuz gibi hayvanlara karşı da merhametli eylesin. Bizlerden razı olsun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hoşça kalın, huzurla kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun değerli dinleyenler.

dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efem.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.